acısın. Senin değil benim canım acısın. Yüreğimi yakan

Benim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Kadir Öttürk, Fehmi Doman, Özgür Doman, Faik Deveci, ziyaretçiniz var.

gece bir tek gün. Ne bir hafta, ne bir ay ve ne de bir yıl. Ben ömrümce bir tek gün mutluluk bulabildim. Sadece bir tek gün. Ne bir mevsim, ne bir zaman ve ne de başka bir tek an. Bir tek o gün güneş güneş gibi doğdu karanlıklarımın üstüne. Bir tek o gün ışık ışık gibi parladı ruhumun derinliklerine. Ve ben bir tek o gün kendimi çok sevdim. O bir tek gün vakıf olabildim varlığımın nedenine.

Hani ilk kez ellerin ellerime dokunup, yok anlatılmaz, anlatmam, anlatmamalıyım. Hani kolların boynuma sarılıp, yok bu gizli sır açıklanmaz, açıklamam, açıklamamalıyım. Hani sıcacık nefesin yüzümde, aman Allah'ım ben bu kadar mı küçüldüm? Böyle zulüm zalim olmam, olamam, olmamalıyım. Ben ömrümce işte o bir tek gün mutluluk bulabildim, sadece o bir tek gün. Ya şimdi, bir nefes kadar yakınımda ama binlerce yıl uzaklarımdasın. Ruhumun her zerresinde fakat ebedi yokluklarımdasın. Unuttum desem yalan, unuturum desem imkansız. Gözlerim kapanmak bilmiyor ki bir tek gün hasret.

ateşte dolaşıp duruyorum. Elin değdiği her dalı, her taşı tekrar tekrar koklayıp öpüyorum. Biliyorum kavuşmak imkansız. Bir çılgınlık yapıp bu dünyadan göçüp gitmek de var ama... Ya gidilen yerde seni hiç görememek, hiç duyamamak, hiç hissedememek korkusu yok mu? İşte bu yüzden yaşamak zulüm olsa katlanıyorum. Azap olsa sabrediyorum.

benim bir canla sevip bin özlemle andığım, bari gözlerini bırak bana. Su çiçeklerinin en güzel yanı budur. Giderken gölgelerini verirler suya. Güz akşamlarında dal kıpırdamazken suda halkalanan gözleridir. Sen de gözlerini bırak bana.

Gönlümün bin güzelliğiyle inanıp sevdiğim, güzelliğini ince ince aratma, bir kıyıya bir gün inen fırtına gibi bir şeyleri soğut, bir şeyleri yak, dağıt bir şeyleri, bir şeyleri kur. Kendini hiç yokmuşsun gibi bırakma. Kafamın her bir yanıyla bir şeyler öğrendiğim, sonsuza uzanan sevinç, güzele vurgun tasa, en az bin yılda arayıp bulduğum, bana aşk şiirleri yazdırma artık. Beni burada gölgen gibi bırakma.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Gene hasret duman duman gönlümde. Bir seni özledim, bir de memleketim. Ağzımda cigara, yüreğimde sen. Bir seni özledim, bir de memleketim. Uzandım ranzama boylu boyunca. Gardiyan kapıya canım kilit vurunca. Duvarda asılı sazı alınca. Bir seni özledim, bir de memleketim. Hasretinden canım yüreğim yanık. Bir avuç gökyüzü, etraf karanlık. Önümde duruyor zalim parmaklık. Bir seni özledim,

Ne küstürürse neyine barışık. Bala başımda ne çok karışık.

çağırmışlar ne gideyim, kime içim kötü ne bileyim.

Seninle ilk tanışmamız, var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan.

0: Çok özledim iki gözüm. Reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla. Süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. Beni tara. Bitsin. Hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım, yaralarım çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi. Gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

mümkün değil. Benim sensiz yaşamam canımdan geçerim.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğruca.

İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Haber İzmir Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken derece. Ah, verebilseydim keşke. Yüreğe ucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çivirdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Öklüce'yi, Torlak Cemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Yani benim güzel annem, Alaşya fağında ülkemin yıldızı şırnak varken oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştı. Ne garip duyguş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bücük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp toplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırıp bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek ya da mektup beklemek gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey anne. Artık duvarları kanatırcasına tırnağım da şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan,

0: sabah anne bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka, nice yaşıtım. Koynunda çiçekler, çiçekler içinde bir ürün.
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

geçti güzel günlerim. O günahkar kaderim ayırdı ikimizi. Bir hayal gibi geçti, zehir oldu yıllarım. Sen bir zamanlar beni sevmiştin.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0541 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232-402-6565. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

Ankara, İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

başım belada. Köşe başları tutulmuş, üstelik yağmur yağmada. İler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yanitam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

İhanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yak.

0: Belada üzerime kan sıçramış da varken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok. Yanmışım başım belada.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

Söyleyemedim ki hiç kimseye, ne dağlara ne taşlara. Bu gizli yaramı hep içimde sakladım. Ah be cancağızım, bilsen nasıl pişman, nasıl perişan. Ayrılık ölümmüş bilemezdim. Bilseydim seni hiç bırakmazdım.

halen yüreğimde, bedenimde. Unutma, bekliyorum seni ölene kadar. Ama sen bekleme son nefesimi ölene kadar. Dön gel bana, dön gel benim gizli yaram.

Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan senin. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre, Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0541 50 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: gençliğim. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0541 50. 0541 70 47 50. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider.

Gecelerim gecelerden yalnız. Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her zilvesine alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum, acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime yok.

reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur.

0: şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0541 50 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: 0541 0541 0541-740-7840. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: içelim, karakola düşelim ya. Gecelere gidelim ya.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Murat'la Gönülden Gönüle. Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam. Gönlünüzce kazasız, belasız, güzel bir hafta dileklerimle güzelleştirilmiş güzel insanlar. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. 87.5 Lider FM'den Murat ben. Hepinize, cümlenize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet dileklerimle. Huzur içerisinde güzel bir akşamınız. Gönlünüzce güzel bir hafta diliyorum. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle programımızın açılışını yapacağız. Takriben 9-10 geçeye kadar kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp'tan günün ilk mesajıyla gecenin ilerleyen saatine kadar hem kalan kayıt mesajlarımızı hem WhatsApp mesajlarımızı paylaşacağız. Sonrasında SMS'ten gelen mesajları paylaşacağız. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Bu arada beni duyan abi kardeşlerim, Çağrı İşçi boksör, Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, çağırın beni. Dakikam varsa bir 10 dakika sonra, yani şarkılar arasında veya kayıt mesajlar arasında arayabilirsen sevinirim. Aratabilirsen de sevinirim. Eko Birlik Ekocan ya da İbrahim Acar kardeşlerim, hanginiz duyuyorsanız sizden ricamdır. Beni aratabiliyorsanız aratabilir misiniz? Kayıt mesajlar içerisinde sizden ricamdır. Duyanlar kardeşlerim, Çağrı İşçi boksör Çağrı'ya, sonrasında Eko Birlik Ekrem kardeşime ve İbrahim Acar, hanginiz duyuyorsanız kardeşlerime söylerseniz, beni bir ararlarsa sevinirim. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısı, sonrasında kardeşlerimizin kayıt mesajlarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başladı.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Öncelikle bana dostluk yapan canların Fırat Kotan, Fırat Torun oğulları Taha Yasin Yılmaz, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Ceyhan Akın, Sertif Işık, Antepli Ömer, Enes Aydemir, Savaş Bilis, aynı kampüste bulunduğum abi dostlar Mahsun, Oğuz, Altan, Dursun, Mami, Ayaz, Pehlivan, Buca, Azcan Yatmaz, Batuhan Bingöl, Batuhan Şimşek, Abdülali, Gündüz, İbrahim Özdemir, Suat Konuk, Emirhan, Özışık, Devran Torun, Engincan, Toprak, Kürşat, Akçay, Mert, Esen, Farat Aslan, Samet Aydemir, Emir Soylu, Erhan Teker, Çağlar Çakır, Samet Özdemir, Engin Özdemir ve hızlı kardeşim Muhammed Avınca, Sabri Seçkin, Gece Söz. Herkes konuşur, biz yaparız, fazla söze gerek yok. Ben Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Cihan Akın. Aleykümselam Cihan kardeşim. Aynı kampüs ve kurumda bulundum. Canım kanım öz kardeşim Mustafa Akın ve derdi dostları Mersin Ördek, Volkan Alada, Kürşat Akçay, Ercan Barlak, Mert Eroğlu, Batuhan Bingöl, Engin Özdemir, bu canlara selamım bakidir. Ve aynı koğuşta bulundum. Derdi dostum Cengiz Özdemir, Can abim Fırat Kotan, Taha Yasin Yılmaz, Fikri Güven, Sertif Işık, Emre Sepeci, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Uğur Bala, Uğur Gönülal, Volkan Yılmaz, El İhlas, Çatı Koparan, Fatih Türkoğlu, Samet Aydemir ve Fırat Torun oğulları geceyi Cengiz Özdemir'in sözüyle kapatmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Bayraklı'dan Fatih Türkoğlu. Aleykümselam Fatih kardeşim. Aynı kampüste bulunan çok değerli aslan abilerim. Mutluhan Alişan, Ümit Alişan, aynı koğuşta bulundum. Canım kanım Cengiz Özdemir, Öz abim Sertif Işık, Cengiz, Cihan Akın, Fırat Kotan, Sabri Seçkin, Emre Sepetçi, Fırat Torunoğulları, Doğukan Keyifçi, Savaş Bilis, Taha Yasin Yılmaz, Ünal Bilici, Okan kardeş ve şunu da unutmayın ki hayat size cesur olduğunuz kadar cömert davranır. Gece Cengiz Özdemir'in sözüyle bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Torbalı'dan Fırat Torun oğulları. Aynı kampüste bulundum dostlarım, abilerim, kardeşlerim. İbrahim Gül, Muhammed Aydın, Serhat Kocamer, Emre Çırak. Aynı koğuşta bulundum. Canım kanım Cengiz Özdemir, Taha Yasin Yılmaz, Cemal Korkmaz, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Fikri Güven, Savaş Bilis, Muhammed Avınca, Samet Aydemir. Bu derlere selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Taha Yasin Yılmaz. Aleykümselam Taha Yasin kardeşim. Aynı kampüste bulundum değerli abilerim Cemal Çokşirin, Celal Çokşirin, Ersin Örnek, Batu Bingöl, Alican Taş, Mustafa Akın ve Engin Özdemir. Aynı koğuşta bulundum. Öncelikle Can abim Cengiz Özdemir, Fırat Torunoğulları, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Sertif Işık, Fiko Güven, Fatih Türkoğlu, Uğur Bala yani Hoca, Enes Aydemir, Samet Aydemir, Savaş Biriz, Oktay Karabalık, Volkan Yılmaz, Alman Okan, Uğur Gönülal, Cemal Korkmaz'a selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Karşıyaka'lı Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Benim için canım kanım olan kardeşlerim Engin Özdemir, Polat Özdemir, Muhammed Özdemir, amca oğulları Ahat Özdemir, Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Kadir Özdemir, Mahsun Özdemir, Erdal Özdemir, Bayram İrfan Özdemir, Emirhan Özdemir, Ekrem Özdemir, Kerem Özdemir, Ömer Özdemir,

0: Arif Özdemir Enver Özdemir'e ve tüm Özdemir ailesine selam olsun. Bazı kelimeler vardır. Ok gibidir, yaydan çıktı mı geri dönüşü olmaz. Benden gece not, kula kulluk yapılmaz, aslan gibi yaşayın. Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Birnoğlu'da bulunan Ozan Madras, aleykümselam Ozan kardeşim. Farklı koğuşlarda bulunan Ömer Yıldırım, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, Mami Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Devrim Atalay, Güven Kılıç, Kadir Demir, Emir Kılınç, Samet Öztunç, beni tanıyan tüm Gediz ve Çamlıkule çocuklarına sıradaki şarkı armağan ediyorum. Mehmet Atılgan der ki kulesini bildiğim insanların sahnesine ilgilenmiyorum. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Nemrut Atılgan, Tahir Yıldız, Yaşar Kasa, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Kaan Çakıcı, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Egecan Alenak. Ayrıca aynı koğuşta bulunan Abidos kardeşlerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Çağrı Araç, Kerem Kavlaga, bu Abidos kardeşlere tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Gece şu sözümle veda etmek isterim. Kimse vazgeçilmez değildir, vazgeçtiklerim iyi bilir. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım Eren Kollik, Samet Öztunç, Uğur Elban, Aykut Adanı, Samet Kır, Ulaş Tekmanlı ve Serhat Balkaya kardeşlere sıradaki şarkılar armağan olsun. Ozan Madras. Selam Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Mehmet Atılgan, aleykümselam Mehmet kardeşim. Aynı ve ayrı akvaryumlarda yatan kardeşlerim Tahir Yıldız, Ozan Madras, Yaşar Kasap, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Zeydan Dal, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Egecan Alenak, Şevket Vazgeçtim. Ayrıca beni tanıyan tüm dostlara selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Tahir Yıldız, aynı koğuşta bulunan Mehmet Atılgan, Seçkin Özyavaş, Erhan Tanrıverdi, Kaan Çakıcı, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Görkem Kalemkuş, Şevket Karaba, Gökhan Güngör, İtalyan aşçı Kukuli. Bu dost kardeşlerime çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan eder. Biz bu kampüsün sarrafıyız. Kimin altın, kimin gümüş olduğunu bilebiliriz. Tahir Yıldız, aleykümselam Tahir kardeşim. Murat abi ben Birnoğlu'dan Tahir Yıldız, aynı ve ayrı kurumlarda bulundum. Hasan Bahtur, Sezgin Alan, Mustafa Argın, Saadettin Bıçakçı, Hurşit Arda Özdemir, Zeydan Dal, Ömür Oturak, Savaş Aktaş, Yunus Emre Güzel, Ali Aslan, Onur Beşer, Aşkın Laçın, Mehmet Atılgan der ki söz gümüş ise sükut altındır, efendilik pırlantadır. Bu dostlarıma selam eder, çalan şarkılar armağan ediyorum. Tahir Yıldız.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abim. Ben T214 koğuşuna yatmakta olan Emirhan Toprak. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torlup, Namıder Kara Erol, Hüseyin Torlup, Yılmaz Ökmen, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Miço, Gökhan Aladam, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz akabinde TKB9 koğuşun adaletini sağlayan değerli dostum Zeydan Dal ve abi kardeşlere selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşunda yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere bütün abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğimle geceye bir söz bırakmak istiyorum. Çivimizin çakıldığı bu hapishanelerde kimse paslanmamızı beklemesin. Elbet bir gün çıkacağız. Kimse kendini kaybetmesin. Rojda'dan Lisa Dılan şarkısını çalarsan sevinirim sevgili Murat abim. Tüm kadar mahkumlarına hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B14 koğuşuna yatmakta olan Gökhan Alada. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan aslan abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torluk, Namıder Kara Erol, Hüseyin Torluk, Yılmaz Ökmen, Emirhan Toprak, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Mıçe, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz, Ege Adalı akabinde Ekinoğlu'da yatmakta olan Çağlar Girgin, Şenol Başkut, Ercan Sayar, Yunus Ürgen, Mesut Ademir, Eşref Peke, Zeydan Dal, İbrahim Meftun Yıldız kardeşlerime selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koşusuna atmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere tüm abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Geçmem Namert Köprüsü'nden vursunlar beni, yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısını çalarsan sevinirim. Süleyman Üçer, tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Zübeyir Aküsüm. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Yani Zaza öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerin Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere bana abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk. Değerli abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Sedat Salman yani Maraş, Batuhan Karanfil, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Çamlıkuleli, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Limontepeli Hakan Doruk, Teyze Oğlu, Devrim Özel, Sokakların Çocuğu Aliço, Şafak Yüksel Tepecikli, Elmas Toprak'la, Muhittin Önel yani Michelengo ve Aslan abim Berk Tunce selam olsun. Aynı kurumda yatan can yoldaşlarım Ali Der, İsa Yıldızhan, değerli kız kardeşim Mine Doğan ve kıymetli Pınar Altunsoy'a selam olsun. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk abimden gece bir söz. Altımızda tank da olsa bizim masamızda size tabure bile yok. Bu dertlere Gökhan Doğanay'dan Hangi Duraktayım şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, mahkumların sesi değerli Murat abim. Ben T2C1'den Berk Tunca, estağfurullah. Aleykümselam Berk kardeşim. Başta koğuşumuzda liderlik yapan Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere ortağım canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslan kardeşim Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Ahmet Güneş, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Çamlıkuleli, Samet Öztunç yani Sarı, Sedat Salman yani Maraş, Denekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner, Deringöl Tepecikli, Elmas Toprak'ta Limontepe'li Hakan Doğru'a selam olsun ayrıca. Kadın kapalı B1 koğuşuna yatan gönlümün sultanı, hayatımın aşkı kadınım Ayla Özyurtsel'e selam olsun. Bebeğim seni çok özledim. İyi ki benimsin, iyi ki seni tanımışım. Kavuşacağımız gün ellerini tutup gözlerinin içine bakıp seni çok sevdiğimi söyleyeceğim. Günün hayaliyle yaşıyorum. Allah'ın izniyle bu zor günleri atlatacağız. Seni seviyorum Bebetom. Kıymetli eşim Ayla Selma Yüner'den elbet bir gün buluşacağız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle adaletinde zerre şüphe olmayan abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere C3 koğuşuna bulunan dostum Kubilay Çağlar, ayrıca C1'de bulunan can abim İlhan Çelik, değerli dostum Adem Çalt, Mehmet Tunç Kaleli, Agit Devirtaş akabinde selamını esirgemen C3 A1 koğuşuna bulunan Yavuz Kırçiçek kardeşime ve bu değerlere bin selam olsun. Murat abi, Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan abime tüm Ahmet Kaya şarkılar armağan olsun gece bir söz. Hak seni hür yaratmışken hır seni kör etmesin. Bornova'dan Turgut Tokcan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çamlıkuleli Sarı Samet Öztürk. Aleykümselam Samet kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Ramazan Çıtırgı, canım kanım aslan abim Ahmet Güneş, Limontepe'li Doruk, Turgut Tokcan, can abim Elmas Toprak, Metin Büyükcan, Bucalı Maras, Burak Özkul, Serhat Dalas ve aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emirhan Zırhlı, Enes Can Demirci, Ozan Madras, Bucalı Sansar, Ömer Kütükçü'ye bin selam olsun gece. Ahmet Güneş abimin sözüyle kapatıyorum. Vefa her yiğidin harcı değildir. Bazı insanlara hep haindir. Sizleri seven ve daima sevecek olan kardeşiniz Sarı Samet Öztunç.
1: Keyfe değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Bucalım. Maras Sedat, Salman aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde birlikte kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Elmas Toprak'la Zübeyir Aküzüm, Samet Üstünç, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Deringöl'ü Ali Mustafa Fidan, Berk Tuncay, Emre Tomruk, Serhat Dalas, diğer derlere de bin selam olsun. Gece bir söz eleştiriyorsunuz çünkü yaptıklarımızı yapmaya cesaretiniz yok. Sizi seven kardeşiniz Maras, bu derlere Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir şark sarmağın olsun. Ayrıca T2C2'de olan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Menemenli Serhat Dalaz. Aleykümselam Serhat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Turgut Tokcan, İsmail Dağcı, Burak Özkul, Bucalı Maras, Şafak Yüksel, Sercan Keskin, Elmas Toprak'la Muhittin Üner, Ege Terekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner Deringöl, Melih Yeşildal, Menemen Açık'ta bulunan öz abim Kadir Dalas ve bu derlere bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan bir kanarda türküsü armağan olsun. Ben Menemenli Dalaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Bozyakalı Burak Özkul. Aleykümselam Burak kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le mahalle büyüğüm Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Can abim Ahmet Güneş, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Emre Tomruk, Limon Tepeli, Hakan Doruk, Bucalı, Maras, Sercan, Keskin, Serhat Dalaz, Tenekeli'den Elmas Toprak'la Metin Büyükcan, Taner Deringöl, TKC2'de bulunan mahalle büyüğüm Şahin Engin ve Bozkurt Ahmet Kaan Yapıcı, T1'de yatan Can abim Muhammed İsa Erin, bu derlere bin selam olsun Dadaş abim der ki, herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla ben Bozyakalı Burak Özkul. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Can abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Bucalı Maras, Hale Mustafa Fidan, Sercan Keskin, Zübeyir Aküzüm, Berk Tuncay Sarı, Samet Öztunç, Derviş Uzun, Ege Koca Er, İsmail Dağcı, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Melih Yeşildal, Şafak Yüksek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Taner Deringöl, Elmas Toprak'la aynı kurumda bulundum abilerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bu derlere bin selam olsun. Gece Müslüm Gür seslen, ister öldür ister güldür sandalcı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Tenekeli Metin Büyükcan. Aleykümselam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Amcam Taner Deringöl, Hale Mustafa Fidan, Ahmet Güneş, Bucalı Maras, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Elmas Toprak'la Çetin Ayçiçek, Murat Dalkıran Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Sercan Keskin, aynı kurumda bulunan abilerim C2 koğuşundaki Şahin Engin, Mustafa Usler, Aslan kardeşi Metecan Bedilli, Ulaş Şahin, Bartu Şahin ve tüm Tenekeli çocuklarına bin selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Çukur Mahalle'den Muhittin Öner. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Tepecik Tenekeli'den Kral kardeşim Elmas Toprak'ta kardeşim Ahmet Güneş, Gaziemir'den Şafak Yüksel, Devrim Özel Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ramazan Çatırgı, Sarı Samet Öztunç, Burak Özkul, Bucalı Maras, Zübeyir Aküzüm, Ege Kocaer, Murtakeden Çetin Ayçiçek, ayrıyeten Kadın Kapalı B2'de bulunan Elmas kardeşimizin değerli eşim Meltem İrem Çelik Öz, Meltem Toprak'ta Canan'a ve Damla'ya selam olsun. Geceyi Elmas kardeşimizin sözüyle bitirmek isterim. Etme sırtını duvardan başkasına emanet, en kralının bile vardır içinde bir nebze de olsa ihanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Elmas Toprak'ta. Aleykümselam Elmas kardeşim. Senin aracılığınla Kadın Kapalı'da yatan yaşamak için herkesin bir sebebi vardır. Benim de sebebim olan sevgilim Meltem Toprak'ta. Bu karanlığın aydınlığa dönmesine az kaldı. Seni bu cehennemden kurtaracağım. İrem Çelik Öze, Canan Bağtur ve Damla Doğacı'ya selam olsun. Akabinde değerli dostlarım, koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere derli abim yani Muhittin Öner yani Michelango Murtaken'in yaramaz çocuğu Çetin Ayçiçek, dostum Şafak Yüksel, mahalle büyüğüm ve mahalle çocuğum olan Gamsız Taner, Derin Göl Metin, Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Turgut Tokcan, Bucalı Maras, Sarı Samet Öztunç, ondan daha sarı olan Ege ve benim gönlümde farklı bir yeri olan Ahmet Güneş, Burak Özkul, Take You J2'de bulunan Şahin Engin, Bartu Ulaş, Şahin Kardeşler ve Tenekeli Hızlı Çocuğu Metecan Bey Dilli'ye selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten Tanrı istemezse. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK-CB'den Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere devamında Tepeci'nin kral abisi Elmas Toprak'la Öz abi Mehmet Ali Özgün, Çukur'dan Muhittin Önel, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Bucalı Maras, Samet Öztunç, Ahmet Güneş, Metin Ergün, Batuhan Karanfil ve farklı kurumlarda bulunan dayım Gökmen Zülükçü, amca Rıdvan Ayçiçek, kardeşlerim Ali Koyuncu Sarı, Çetin, Ümit Şahin Gülcan Ayçiçek ve değerli yengemiz Meltem Toprak'ta selam olsun. Geceyi abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Hayat öyle bir şeydir ki acıyı tatmadan mutlu olamazsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C2'den Reis Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Kalbimin sahibi ömrüm. Sen bu dünyadaki en kıymetli hazinemsin. Senin gözlerin benim cennetim. Seni sevmek kelimesinin en yakışlı insansın. Gökyüzü bir kalem, denizler bir mürekkep olsa yine de yazmaya yetmez sana olan sevgimi. Ben en çok seni sevdim, gül yüzlüm. Bazı konuların açıklaması için mektup çıkardım. Orada yaptım. Ben hataya da düştüm. Kabul ediyorum, özür dilerim. Kendimi bu konuda da savunamam. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum bir tanem. Kadın kapalı B10 koğuşuna yatan kıymetli eşim Naciye Güven'e Rındam'ın şarkısı Armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar, dostum Reis Harun Güven, Can abim Ceyhun Karabağlı, kardeşim Latif Can Doğan, Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Aktağ, Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altın'la gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Şerefine yatan tüm mahkumlara selam olsun. Beylerin ağası olmaz, edeple giden saygıyla gelir. Selamünaleyküm, ben Menemen C2 koğuşuna Reis Harun Güven. Başka kurum ve kuruluşlarda bulunan candan öte can dost abi kardeşlerim. A12'den Mahsun'dan Müslüm Adıyaman, Diyarbakırlı Mami Kılıç, Aslanlar Aslanı Aslan abim Ercan Koçak, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Hüseyin Morkoç, can dostum Latif Can Doğan, Alaaddin Aktağ, yeğenim Kadir Etik, Ekrem Şahin Menemen, C5'te yatan Mustafa Göktaş, Serkan Kiremitçi, bu derlere senin sesinden selam olsun Murat abi. Şaşkın şarkısı Ömer Cengiz Yüksel dostuma sizlere gelsin. Aleyküm selam Harun kardeşim.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Berhan Teriman, yani Zanlı. Burada kader birliği yaptım. Koğuşun önde gelen isimlerinden can dostum. Başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Basmaneli, Velo, Çaki, Kadir, Seyit Yoldaş, Yavuz Erkun, Ahmet Çetinel, farklı kurumlarda olan Aslan Dayım, Emoş Özdemir, çok sevdiğim abim Yusuf Can, Bilal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Balina, Can Erez, Murat Erez, Vedat Budak, Azat Erol, Yılmaz Güneysak, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Fatih Özdeşik, Mert Dağdeviren, bu canlara çok selam olsun. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Berhan Teriman, namı der Zanlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hüseyin Şimşek. Aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım başta. Canım kanım aslan dostum Berhan Teriman, yani Zanlı olmak üzere. İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan Türedi, Gümüş Palalı, Emirhan Yiğit, Basmaneli, Velo, bu derlere selamlarım bakidir. Ayrıca farklı kurumlarda olan Emoş Özdemir abimiz, Can Yusuf Can Biler, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız Okan, Arslan Kurtuluş, Şakarlı Selçuk Türedi, Azat Erol, selamlarım bakidir. Adil olmayan güç zalim olur, zalim de en güçlü olduğunu zannettiği gün canından olur. selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuştan Serhat Yalçın yani Basmaneri. Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Burada kadar birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek. Aslan kardeşim Boncukçular Kralı yakışıklı karizmatik Bayraklı'dan Berhan Teliman yani Zanlı. Gümüş Balalı Emirhan Yiğit Gedizli Ose Boksör Oğulcan Türedi. İbrahim Yılmaz Arda Doğan Seyit Yoldaş Çaki Kadir. Gündoğdu Daykolo Ahmet Çetinel Yavuzhan Erkan ve farklı kurumlarda olan Ömer Koç Melih. Emoş Özdemir abimiz Yusuf Can Biler ve İkinoğlu'ya da çok selam olsun. Berhan Teliman yani Zanlı diyor ki kimin kayığı hızlıysa ona binmeye çalışanlar dikkat edin bu deniz sizi de boğar. Erdem şarkısı bu derlere armağan olsun Basmaneli Velo. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Olcan Türedi. Aleyküm selam Olcan kardeşim. Burada kadar birliği yaptım. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek. Ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan yürekli Berhan Teliman yani Zanlı. Gümüş Balalı Emirhan Yiğit Gedizli. O ses Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo. Seyit Yoldaş Şaki Kadir Gündoğdu Yavuzhan Erkan Daykolu Ahmet Çetiner. Bu derlere çok selam olsun. Farklı kurumlarda olan başta Burak Yiğit abi.

Abimiz Emoş Özdemir, Onur Ersoy, Azat Erol, Halil Türedi, selamlarım Bakidir, Berhan Teliman yani Zanlı. Kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler elbet güneş bize de doğacak. O gün ay güneşten daha parlak olur.

0: Olcan Türedi, Serhat Yalçın, Basmaneli, Velo, Dodo, Arda, Doğan, Ahmetli, İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu, Ahmet Çetiden, farklı kurumlarda olan Berhan Teliman'ın namı der dayısı Emoş Özdemir, Onurcan Devrim, Doğanay, Yusuf Can, bu canlara selamlarımız bakidir, saygılarla ben C6 koğuşlan Osmancan Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Gümüş Ballalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek. Canım kanım yoldaşım aslan dostum Berhan Teğliman yani zanlı. Boksör Olcan Türedi Gedizli Ose Arda Doğan Basmaneli Velo. İbrahim Yılmaz Seyit Yoldaş Çaki Kadir Gündoğdu. Daykolu Ahmet Çetinel ayrıyetten farklı kurumlarda yatan. Başta aslan abim Burak Yiğit, Emoş, Özdemir, Yusuf Can Biler, Vedat Budak canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı diyor ki kaybetmekten korktuğunuz tek şey Allah'ın rızası olsun. Geriye kalan her şey unutulmaya mahkumdur. Abim Burak Yiğit'e Ahmet Kaya'dan bir anka kuşu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakranti 2016'dan Enes Öz. Burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derlisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakranti 2016'dan Airbags Jesse. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca. Burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Şakran T2B16'dan Enes Öz. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Airbags Jesse. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Geceye söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca. Burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak İzmir cezaevlerinde yatan abilerim kardeşlerim olan Güney Sak, Yılmaz Sak, Volkan Yılmaz, Özgür Gündoğan yani Red Kit, Onurcan Daşdemir, Can kardeşlerim Durmuş Mankır, Sabri Demircan, Ufuk Erengül, Selahattin Güven, Burak Karabaş, Keko Murat, Hıdır Kurban ve Konya Erli'de bir nolu T tipinde yatmakta olan Öz kardeşim Efkan Altun'a Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Türkçe şarkılar onlara gelsin. Hayırlı yayınlar. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, dostlarım ve yeğenlerim olan Velat Çelik, Gültepeli, Uğur Aktaş, Apo İlba, Emir Kızılay, Mert Kına, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Yunus Batur, Müslüm Adıyaman, Muhammed Kaplan, Mertcan Ogan, Ahmet Aksöz, Ferdi Kızılkaya, Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan

0: Dersimli, dayı Fırat, İmrak, farklı kurumlarda yatan dostlarım, abilerim, kardeşlerim ve yeğenlerim olan Cebrail Aslan, Albay Bülent, Onur, Önder Zımba, Azcan Yatmaz, Beton Şevket Vazgeçtim, Hamza, Murat, Kadir Bozkurt, Mehmet Şerif İnce, Deniz Sönükler, Oktay Önük, Ahmet Dündar canımdan öte olan yeğenim Emre Darçın ve kadın kapalıda yatan kardeşim Bayraklı'nın gülü Ezo'ya Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalınacak bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli Fırat, İmrak, aynı kurumda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım, yeğenlerim olan Onur Ülgün, Uğur Ülgün, Bora Yılmaz, Şahin Demir, Apo İlboğa, Emir Kızılay, Uğurcan Karabak, Osman Gazi'den Demircan, değerli dostum Hişman Alabay, Azat Özışık, Velid Demirhat, Mersin'de yatmakta olan Ferdi Tan yani Bay Ördek ve de öz kardeşim olan Konya Erli, Y tipinde yatmakta olan Efkan Altun'a yüce Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çanlık'tan Yusuf Özden, aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcay Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak, anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar onlar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlardır. Sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden, aleykümselam Ozan kardeşim. Ali Aşakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak, Ahmet Kaya'nın dediği gibi ihanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dost diye bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın, sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Muhammed Özden, aleykümselam Muhammed kardeşim. Ali Aşakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan abilerin Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak, başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Tekrardan görüşmek üzere, sizleri seven kardeşiniz Muhammed Özden.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Selamun aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Buradan Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Seni canımdan çok seviyorum kardeşim. Sen benim canımsın. Attığın tırnağa değişmem hiçbir şey. Canımı iste, canım feda senin uğruna. Her gecenin bir sabahı vardır ve inanıyorum ki bu karanlığımızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Hayatta en değerli şey tecrübedir. Kazanmak için kaybetmek gerekir. Düşsek de Bismillah deyip ayağa kalkanlardanız. Gecen güzel olsun Aydın babam. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Karanlığa düşmek normaldir. Önemli olan yeniden aydınlığa yürümektir. Sırf aydınlığım olsun diye kendimi ateşe verir yakarım. Bir ağaç misali. Biz çok fırtınalar gördük, savrulduk ama eğilmedik. Eğilseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı seçtik. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kim bizim hakkımızda ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin. Dualarımız seninle kardeşim. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Demu Devran şarkısı armağan ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm abim benim. Ben Saadettin Bıçakçı. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ederim. Abilerim Ümit Alper, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Vedat Şan, Serkan Alper, Hamdin Çelik, Akhisar'da yatmakta olan dayım Musa Aktaş, kardeşlerim ve dostlarım Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Yusuf Samar, Uğurcan Bıçakçı, Ömer Otçeken, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Emir Yalçın, Poyraz Sayacı, Botan Kartal, Abdullah Nurdoğan, Şerif Çağrı'dan, Veysel Ekinci, Serhat Aktaş, Devrim Birlik, Osman Östemen, Muratcan Kayacan, bu canlara ve abilere çok çok selam eder özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Tüm Gazi Emir ve Gediz çocuklarına bin selam olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, canım kanım dostum, zaman bir öncelik meselesidir, herkes değer verdiğine müsaittir. Sen bizim hem zamanımız hem takvimimizsin, şimdi senin yokluğunda sanki saatler durmuş, günler ise geçmiyor gibi. İnan amcaoğlu, seni çok özledik, yokluğun çok belli, her daim gönlümüzdesin, seni çok seviyoruz dostum, kendine çok çok iyi bak, aklımızda gönlümüzde seninle, Allah seninle olsun. Abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Evçü Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Canım kanım Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selamlar. Candan Bakidir. Başta dayılarım Serdar Subaşı, Ferhat Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Veysel Ekinci, Ali Baba İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, İstanbullu Kaan Polat, Kerem Kavlagan, Şakircan Palit, Ali Şay, Arda Özdemir, Görkem Kalemkuş, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Murat Ertek, Gökhan Güngör, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Ercan Tekin, Tahir Yıldız, Eren Yeniköy, Hasan Batur, Seçkin Özyavaş, Coşkun Özuzdur, Gökhan Yıldırım ve T3 kurumu C13 koğuşuna bulunan dostlarıma, kardeşlerime bin bir selam eder. Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan ediyorum. Aydın Bıçakçı'ya gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Selamünaleyküm Murat abi, Kral Aydın Bıçakçı, ben Uğurcan Bıçakçı. Aleykümselam Uğurcan kardeşim, nasılsın, iyi misin, inşallah iyisindir, seni canımızdan çok seviyoruz, bunu unutma, elbet bir gün bu esaretten kurtulacaksın ve özgürlük sofrasında hep birlikte olacağız, biz aynı ağacın yapraklarıyız, bizim kökümüz sağlamdır, çok şükür, Allah yar ve yardımcın olsun, tüm sofranı paylaştığın abi dost kardeşlere selam ediyorum, T3C13'teki kardeşlere de selamlar olsun, hepiniz Allah'ıma emanet olun. Murat abi, gece bir söz, peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller gerçek olur.
0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Canım kanım babam, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Sado Bıçakçı. Sen beni 9 yıl boyunca hapishanelerde bir gün bırakmadın. Maddi, manevi her daim yanımda oldun. Babalık, abilik yaptın. Ben seninle hayata tutundum babam. Allah'ım seni korusun, Allah'ım senin yoldaşın olsun. Herkese senin gibi kardeş nasip olmaz. Bir canım var, önce Allah'ın sonra senindir. Bu dört duvar bizi asla yıkamaz, elbet bir gün ikimiz de özgürlüğümüzü elimizde, sevdiklerimizle birlikte olacağız. Gece bir söz de benden olsun, geç kalmış sözler defnedilmiş ölüye benzer. Mezar ne anlar çiçekten, aslan Aydın Bıçakçı. Ailemizin derlisi, abilerin abisi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben dayın kahraman subaşı. Umudun, yoldaşın, sabrın en büyük silahın olsun. Nefes alıyorsan hala bir umut var demektir. Bizim dualarımız hep seninle. Sen aslansın canım yeğenim. Aslandan kurban olmaz. Değeri kime vereceğini bilmelisin. Suyu kıymetsiz bulana denizi versen yetmez. Umut sabredenlerin, zafer inananlarındır. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı'ya Ahmet Kaya Arka Mahalle şarkısı armağan ediyorum. Can Aydın Bıçakçı, ben Abidin Bıçakçı. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyi ve de sağlıklısındır. Merak etme, seni en kısa zamanda oradan alacağız. Senin anca bedenini tutsak ederler, ruhunu asla. Şeyh Musun Veysi'nin önderinde sana çok çok selamları var. Hiçbir zaman yıkılmadık, yıkıldık sandığımız yerden daha sağ. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Mayın Tarlası'na Döndü Yüreğim şarkısını hediye ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Sado kardeşim. En başta paşam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Hemen akabinde Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Emir Yalçın, Kedi Şerif Çağrı'dan, Abdullah Nurdoğan, Ali İnce, Serhat Aktaş, Osman Öztemel, Vedat Şan, Poyraz Sayacı, Hamdin Çelik, bu canlarıma ve tüm Gediz Gazi Emir çocuklarına candan selam ediyorum. Tüm Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Saadettin Bıçakçı, bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben bir nolda yatmakta olan Menderesli Kerem Kavlaga. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abime yürekten selamlarımı gönderiyorum. Hemen akabinde abilerim dostlarım olan Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can, Palit Arda, Özdemir Harun Keskin, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, bu canlara ve tüm Menderes Gazi Emir çocuklarına bin bir selam eden Aynur Polat'tan Esmere şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz, senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer Kerem Kavlağan. Ben Kerem Kavlağan, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime saygı, sevgiyle birlikte selamlarım bakidir. Canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Seçkin Özyavaş, Çağrı Araç, Suç Ortam, Metin Yıldız, Mustafa Kavlağan ve T3C13'teki abimin derlerine çok çok selam ediyorum. Yusuf Saban abime de selam olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Menderesli Kerem Kavlağan, tek eli çocuk. Tekeli çocuklarına da ayrıca selamlar olsun.

Dostumuz Aydın Bıçakçı, bizim kardeşliğimiz cezaevine girene kadar değil, ölene kadardır. Seni unutanın kanı kurusun. Her zaman yanındayız, her zaman seninleyiz. Kimse garibanın mazlumu ezmesin, hakkını yemesin. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Allah her zaman mazlumlarla beraberdir. Tüm şerefiyle atan mahkumların kılıcı keskin olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, seni gönülden seven Mesut Bıçakçı. Abi ben İstanbul Ataşehir'den Kaan Polat, başta farklı kurumlarda olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Abilerim, kardeşlerim olan abim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ali İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, Arda Özdemir, Ali Şay ve tüm gurbet hapishanelerinde yatan İstanbul mahkumlarına bin bir selam olsun. Biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi elimizde değil, kurşun yarası gibi gönüllerimizde taşırız. İstanbullu Kaan Polat. Abi ben İstanbullu Kaan Polat, başta Allah'ın aslanı Kral Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abim olmak üzere Çağrı Araç, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Ercan Tekin, Murat Ertek, Ali İnce ve abimi Saadettin Bıçakçı'nın kardeşlerinin bulunduğu T3-C13 koğuşunda selamlarımız bakidir. Kimseden bir beklentimiz yok, herkes şerefiyle yaşar. Sizleri seven İstanbullu Kaan Polat, ya zindanlar ya saraylar kısmını, şu an zindanlar kısmındayız, ya ölüm ya özgürlük. Selamun aleyküm Murat abi, ben Murtakeli Göksel Can Erden. Aleyküm selam Göksel kardeşim. Öncelikle başta olmak üzere Kral Aydın Bıçakçı abime ve burada aynı koğuşta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Şakircan Palit ve kardeşlerim Kerem Kavlargan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve akabinde farklı kurumlarda yatmakta olan Ümit Alper abime, Ekrem Güneş abime, yeğenim Murat Deringöl ve Murtayken'in tüm aslan çocuklarına selam ediyorum. Çakalların saltanatı aslan ayağa kalkana kadardır özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Bu canlara Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan ediyorum. Ben Murtakeli Göksel Can Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bozyaka'dan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abimiz olmak üzere adaletli hiç şaşmayan abim Saadettin Bıçakçı ve Veysel Ekinci, Mustafa Argın, akabinde dostlarım Murtakeli Göksel Can Erden, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı, abilerime, kardeşlerime Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikici, bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. İzmirli Damla'dan Göz Göze Geldiğim An şarkısı bu derlere armağan olsun. Sabır dolu günler, umut dolu yarınların garantisidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Kral Aydın Bıçakçı'ya sevgilerim bakidir. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatmakta olan Murtakeli Göksel Can Erden, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abimize bin bir selam eder ve burada can yoldaşlığı, kader birliği yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumda yatmakta olan Ümit Alper, Ekrem

0: Güneş abime ve yeğenim Murat Deringöl'e de çok selam eder, gözlerinden öpüyorum. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Bu Da Geçer şarkısı armağan olsun. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Ben Murta Kedi, Gökselcan Erden.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben bir nolda yatmakta olan Bozyaka'dan Şakircan Palit. Başta farklı kurumda olan Aslan Aydın Bıçakçı abime ve reisimiz abimiz Saadettin Bıçakçı'ya selamlarımız bakide. Hemen ardından abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve can dostum Gökselcan Erden, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Hurşit Arda Özdemir ve akabinde diğer kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı abilerime ve dostlarım Samet Akşit, Ayhan Eres, Emre Dikinci. Beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Cambay'dan Bertaraf şarkısı tüm sevdiklerime gelsin. Şakircan Palit. Karanlık insanlar olsanız ne olur? Sizlerin karanlığınızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Murat abi hayırlı akşamlar. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Senin aracınla abilerin abisi Aydın Bıçakçı abime çok selam eder, saygılarımı gönderiyorum. Canımız kanımız reisimiz Saadettin Bıçakçı abim başta olmak üzere abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Harun Keskin, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan, beni tanıyan tüm ismini sayamadım dostlarım ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Uzaktan sevmek diye bir şey var. Bir mahkumun pencereden özgürlüğe bakması gibi. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Murat abi ben Şakran, bir nolda yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Buradan benim için çok önemli olan reis abimiz Saadettin Bıçakçı abim, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, can dostum Şakircan Palit, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, Harun Keskin ve farklı kurumda yatmakta olan Aslan Ümit Alper abime ve tüm Murtake kardeşlerime, dostlarıma çok selam olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Sado abimin T3 kurumu C13 koğuşundaki kardeşlerine de selamlar olsun. Abi ben bir noldan Harun Keskin, başta Allah'ın Aslan Aydın Bıçakçı abime sonsuz saygı ve sevgilerimi sunar, hürmetle selamlıyorum. Burada benim için değerli abilerim reisimiz Saadettin Bıçakçı ve abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, benim için çok değerli dostum Gökselcan Erden, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, bu canlar Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşundaki abimin derlerine de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatan çam dibinden Hurşit Arda Özdemir. Aleykümselam Hurşit kardeşim. Başta abilerim Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samet ve burada can yoldaşlığı yaptım. Benim için çok değerli abilerim başta olmak üzere reis Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Kasabalı Mustafa Argın, Murtakeli Gökselcan Erden, Şakircan Palit, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Kerem Kavlagan, bu canlara ve tüm dostlarıma Tülay Maciran'dan Yıllarımı Ver şarkısı armağan ediyorum. Tüm Çamdibi çocuklarına selamlar olsun. Her karanlık aydınla mahkumdur. Murat abi ben Çamdibi'den Hurşit Arda Özdemir. Burada farklı akvaryumlarda yatmakta olan, benim için çok değerli olan abilerim Seçkin Özyavaş, Bünyamin Kürt, Hasan Batur, Sezgin Alan, Coşkun Özuzdur, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Tahir Yıldız, Görkem Kalemkuş, Eren Yeniköy ve farklı kurumlarda yatmakta olan Allah'ın Aslanı Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar, Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Üçnoğlu A12'den Gökhan Karakoç. Öncelikle hücrede bulunan değerli dostum Emrah Tatlı, Serhat Senyani Mişko, aynı kurumda bulunan Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Mahmut Tunç, Adem Çat, Emircan Kaya, Mert Ütücü, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ozan Akyol, Müfit Can, Kürşit Akkaya, Fırat Acıbuca, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdemir Gezgin, İbrahim Akar, Ödemiş D'de bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Koç Açık'ta bulunan kardeşim Koray Öztürk, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Ege dostum Uğur, Ece, Ömer ve Engin Aykaç ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır. Gökhan Karakoç. Ben T3A12'den Mert Ütücü, başta kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç, akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan, yani Mişko, Ayrancılardan Rıfat Yılmaz, Çağrı Polat, Şahin, Engin, Bengin, Orhan, Ömer, Erciyes, Adem Çat, Azat Demirhan ve Veli Çetin, Veli ve Çetin Kızıltepe, Fırat Acıbuca, Fırat Özpolat, Arman Eleptos, abimin derlisi Emrah Tatlı, Foça'da olan derli dostum Koray Öztürk ve Mert Teke, bu aslan kadrosuna bin bir selam ediyorum. Zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. Mert Ütücü.

her nasip vaktine esirdir. Ben Menemen C2 Koğuşuna Reis Harun Güven. Öncelikle şerefli atan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Hayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere canım abim Tolga Kartal, Yusuf Ekrem Şahin, Asarlık Önderi Alaaddin Akta, Halo Cumali Kasır, Özden Öz kardeşim, Fırat Acar, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Abdullah Yapıcı, Namıder Can Polat, Nurullah Oğultu, Namıder Minik, Karşıyakalı Ceyhun Karabağlı, bu derlere Halit Bilgiç'ten de şarkısı armağan olsun, unutmayın. Yıllarını boşa geçirmiş gençler hokkabaz abilerin kurbanıdır. Bu saatten sonra yanımda sen ol, karşımda kimin olduğu umurumda bile değil, tüm dünyaya baş kaldırırım da senin bir çift gözüne kurban olurum. Güzel şeyler zorlu yollardan sonra geçse de ben seninle bütün zorluklara varım. Sen yeter ki elimi hiç bırakma. Ben Menemen C2 Koğuşlan Reis Harun Güven. Kadın kapalıda yatmakta olan kalbim, dünyam Naciye Güven. İki gözümsün, can özüme Linet'ten Merse şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleyküm selam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar dostum Reis Harun Güven. Can abim Ceyhun Karabağlı kardeşim, Latif Candoğan, Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Akta, Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altında Gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Kadın kapalı yatan dostumuz Gülşah Kıra'da

0: Berhan Teliman yani Zanlı Aslan abim, özlenen ve beklenensin. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Elbet açılacak kilitli kapılar. Bu esaret son bulacak. Kardeşlerin her zaman yanında. Yarınımız yok bizim. Dün fark etmiyordu, bugün hiç fark etmiyor. Esaret altında bile duruşunu bozmayan Aslan abim Berhan Teliman. Emirhan Yiğit abiye de selamlar. Aslan abim Berhan Teliman'a Ahmet Kaya'dan ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delicesine şarkı sarman olsun. Saygılarla ben Bayraklı'dan yarınsız Reşat Tony'yim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuştan Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Benim için değer ve önem arz eden dostlar Hüseyin Şimşek, canım kanım Berhan Teliman yani Zanlı. Abim Burak Yiğit, Yusuf Kaymaz, Eşkıya Mehmet Ali, Alak Furkan, Kaçar, Mayke, Alican, Yaşar, Doğukan, Daşik, Serhat Arca, Talha Aslan, Vedat Budak, Muhammed Kırgıl, Ahmetcan Öztürk, Ünalak Yıldız, Berk Odabaş, ismini zikrettiğim canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki, dünya ve içindekilerden korkan namerttir, bazı yaşamlar ölümden beterdir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koşuna yatmakta olan Serhat Yalçı yani Basmaneli. Velo aleykümselam Serhat kardeşim. Benim için değerli olan canlar liderimiz Hüseyin Şimşek, canımız kanımız Aslan Berhan Teliman yani Zanlı başta olmak üzere Ömer Koçu, Melika Ampalalı, Cüneyt Çetin, Resul Pervane, Ergün Pervane, Taner Subaşı, Fuat Afindi, Kadir ve Ruhat Üstünda, Yusuf Ateş, Çıran Ateş, bu derlere selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki, dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şeyin günü zamanı geldiğinde sakın korkmayın, düşman değil dostlarımın sessizliği için, yani dostlarımın sessizliği için geleceğim saygılarımla.
1: Murat'la, Murat'la gönülden gönüle.

0: şehir duvarlarını.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
2: Tekrardan hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle 87.5 Lider FM'den Murat'tan. Hepinize sevgiler, selamlar. Kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaştım. Şimdi WhatsApp üzerinden günün ilk mesajlarıyla. Hadi bakalım. Ben Balık'tan Mavi Şakran Kadın Kapalı B1 koşun olan Gülçin Cebeci, sana zahmet olmazsa radyo başına çağırtır mısın Murat abi? Gülçin Cebeci kardeşim. Evet, radyo başına. Sana gönderdim mektubun cevabı geçer eline nasipse bu hafta. Radyodan dönüş yap. Saklambaç mı oynuyoruz anlayamadım. Gülçin'e Bayraktan Mavi İşten Blok 3'ten sebebi yar armağan olsun. Gecen güzel olsun. Acil dönüş bekliyorum Maviş Bayraklı'dan. Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay Maviş bana. Hele Tuncay'a annene para ver babamın. Maviş bu mesajları annenle görüş kardeşim. Sana zahmet be kardeşim, bir görüş anneyle, bir söylüyoruz Ali ablamıza. Yazıyor. Sonra diyor ki Murat kardeşim mesajlarımı niye okumuyor? İyi yayınlar, ben Nesrin. Şakran T4'te yatan Murat Kostak. Çarşamba mahkeme katılamayacağım. Perşembe günü de gelmem gerekli yanına kapalı görüşte yaptığınız rezillik için buradan söyleyeyim. İstersen diğer hafta açığa zaten geleceğiz. Perşembe günü de gelmem lazım. Haber yolla ona göre. Merhaba, iyi yayınlar Murat abim. Ben Naz, sağ ol kardeşim. T1 koşuna atmakta olan canımın canı sevgilim Poyraz Yılmaz'a gelsin. Seni her şeyden çok seviyorum. Kendine çok iyi bak sevgilim. Güçlü kal ve başını dik tut. Seni kendinden çok düşünen bir kalp olduğunu unutmayın. Yakın zamanda tekrardan el ele elbet bir gün can içim. Enver Yılmaz deli gibiyim. Bu şarkı benden sana gelsin. İki gözüm. T2A19 koğuşundan Hüseyin Şaban Yıldırım. Hüseyin Şaban Yıldırım T2A19 koğuşu. Selam Hüseyin'im. Aşkım senden hiçbir haber alamıyorum. Seni çok özledim. Çocuklar da seni çok soruyorlar ve merak ediyoruz. Ne olur aşkım beni ara bir şekilde, delireceğim sensizlikten. Ne olur bir tanem, eğer mesajımı duyuyorsan lütfen bana ulaş. Seni çok seviyorum, asla vazgeçmedim senden. Annenlerin söylediklerine inanma, ayırıyorlar bizi Hüseyin'im. Ne olur ara beni, eşin Yasmin Yeşim Almanya. Abi sana zahmet olacak, Burhan Çaçan'dan Vurun Dalgalar şarkısını bizim için çalarsanız sevinirim. T2A19 koğuşundan Hüseyin Şaban Yıldırım'a. T1B3 koğuşuna yatan Yasin Akçay. Evi arasın abi, söyler misin acil bir şekilde. T1B3 koğuşuna yatan Yasin Akçay. Evi çok acil arasın demiş kardeşlerimiz. Ben Uğur Tezcan abi, Bedirhan Akkoyun'a çok çok selamlar olsun. Bir de Fatih Boran'a çok selamları var abi. Hazar Yıldız'dan sana çok ihtiyacım var şarkısı armağan olsun. Uğur Tezcan kardeşim, Uğur'um selamını aldım. Aleyküm selam sana da, koğuştaki tüm kardeşlerime de sevgiler selamlar Uğur Tezcan. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben Gökhan Ergül. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. Gökhan kardeşim senin de selamını aldım. Gökhan Ergül aleyküm selam. Sana da koğuştaki kardeşlerime sevgiler selamlar. Bu hayatta mutlu olduğun şeyin peşinden koşsun. Ben onu alıp bir köşeye çekilsem. Buradan yüreği güzel kadına Burak Bulut'tan canım şarkısı ricam olur. Herkese iyi akşamlar sevgilerle Gökhan Ergül. Şöyle bir şey. T3'te yatan sevgili eşim Mert Yıldırım. Her şey geçecek. Bizi sağlıklı, mutlu, huzurlu günler bekliyor. Ben buna inanıyorum. Sen de inan. Seni üzgün gördükçe ben de çok üzülüyorum. Lütfen yapma böyle. Ben iyiyim. Kafaya takma. Seni her şeyden çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen T-Tipinde yatmakta olan Melihcan Ataş. Aleyküm selam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş, Mahsun Aydemir, Ömer Ünal, İshak Ünal, Emir Çelik ve Şeref ile ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın, hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim ben Melihcan Ataş. Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Hakan Kömürcü ve Şeref ile ceza yatan herkese selamlar olsun. şöyle sefamızı edelim. Murat abi selamun aleyküm. Ben TK16'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalda bulunan canıma can olan canım eşim, huzur bulduğum kadınım. Can eşim boncuk gözlüm Yarsu Gökçe Tosun. Canım prensesim seni çok özledim. Çok az kaldı kavuşmamıza boncuk gözlüm. Aramızda demir parmaklıklar var diye sevgimin önüne duvar örülmez. Ama kalbim hep senin yanında. Cezaevi seni benden uzak tutabilir ama seni sevmeme asla engel olamaz. Gün gelir kapılar açılır ben yine sana koşarım. Murat abi ben TK16 koşulan Kadir Tosun. Kadın kapalda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun. Boncuk gözlüm. Aramıza giren demirler değil sevgimiz konuşsun. Seni her gün daha çok özlüyor, daha çok seviyorum. Kavuşacağımız günü umutla bekliyorum. İyi ki varsın aşkım. Bugün ayrı olsak da yarın aynı hayalleri birlikte yaşayacağız. Sana olan sevgim hiçbir duvarın aşamayacağı kadar büyüktür. İzmir Ali Şakran kapalı cezaevinde yatmakta olan kardeşim Nurullah Çelik. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. İyi ki varsın. Dilediğin her şey gönlünce olsun seni. Her şeyden çok seven annen, baban, ablaların, kardeşlerinden bu şarkı sana gelsin. Ahmet Kaya'dan Kaçakçı Kurban. Şakran kapalı cezaevinde yatmakta olan kardeşim Nurullah Çelik. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Senin yerin her zaman bende çok ayrı. Her zaman yanındayım. Her koşulda arkandayım. İyi ki varsın kardeşim. Bu şarkı benden sana gelsin Ahmet Kaya. Doğum günün kutlu olsun. Enişten Hakan Ok. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Berdan Batın. Doğanay aleykümselam Berdan Batın kadeşim. Senin aracılığınla kadın kapalıya seslenmek istiyorum. Nursel'in kardeşimin aracılığı ile fotoğraflarını aldım. Ben de sana mektubum ile fotoğrafımı gönderdim. Cevabını bekliyorum. Uygar Doğanay'dan Gizli Sevdam şarkısı sana armağan olsun. Kendine dikkat et sevgilerimle. Ben Berdan Batın Doğanay. Nursel'in kardeşime de sana da çokça selamlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Bozo Yusuf Uçan Kuş. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Kadın kapalı B6 koğuşuna yatmakta olan hayatımın anlamı Nursel'inim. Her sabah seninle tutunuyorsam yaşama, her gece sana öldüğüm içindir. Ömrümün sahibi sevdiğim Nur Selin'ime Kibariye'den Yak Gel şarkısı armağan olsun. Ayrıca Miray yengeme ve koğuş arkadaşlarına da selam ederim. Şakran T1C13 koğuştan Kadir Namal, T3C14 koğuştan Yiğit Şirin, T4C17 koğuştan Umut Şirin Kadir'im. Ve canım kardeşlerim aramızda demir kapılar uzaklıklar olabilir ama sevgim size ulaşmaya devam ediyor. Her gününüzü umutla sabırla geçirmenizi diliyorum. Bilin ki dışarıda sizi düşünen güzel günlerinizi bekleyen bir kalp var. Siz yeter ki güçlü kalın. Gün gelecek o kapılar açılacak ve hep birlikte sarıldığımız günler gelecek sizi. Çok seviyorum iyi ki varsınız. Bu mesaj sizi her gün dualarımda taşıyan duygudan grup kardeşlerden o sevmediğim şarkısı armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Ben Menemenli Naci Dayı. Yanımdaki kardeşlerim Bedirhan Kırgıl, Gökhan Güler, Japon Berkbaki, Bolvadin T-Tipi cezaevinden tüm dostlarımıza selam ederiz. İzmirli Buse Karagözler armağan olsun. Ben Menemenli Naci Dayı. Şakran kapalıda yatmakta olan İrem kardeşime selam ediyorum. İzmirli Damla'dan yazık bize bu da ömrüme gelsin. Canım Atılgan. Ben iyiyim şimdilik. Her şey yolunda. Seni seven karın Atılgan Teharesi. Ses kaydı var. Hemen bakalım kim olmuş. Şöyle bir alalım. Ben Dibek başından Yağmur Yesmesler ve buradan canım kardeşim Damla Yesmeslilere. Seni çok seviyorum canımın içi. Kendine dikkat et. Bizi merak etme. Bizleriz. Bir söz paylaşmak istiyorum. Murat abi, her gece aynı gökyüzüne bakıyoruz. Sen dışarıda, ben içeride. Aramızdaki mesafeler demir parmaklıklar kadar soğuk ama sevgimiz onlardan daha güçlü. Canım kardeşim Damla Yesmezler. Hemen ses kaydında. Evet, hemen ses kaydını paylaşalım. Şurada kısalım.
0: Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Damla Yesmezler. Ben Dibek başından Yağmur. Sevgili değerli kardeşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Rabbim sana uzun ömürler versin. Rabbim seni oradan tez zamanda, tez vakitte çıkarmayı nasip etsin. Arkadaşlarına iyi geçin. Seni çok seviyoruz. Doğum günün nice mutlu yıllara aşkım olsun. Dilerim ki Rabbimden tez zaman, tez vakitte dışarıda birlikte kutlamak dileğiyle. Seni seven Yağmur ablan, Biricik kardeşime Ahmet Kaya şarkısı doğum günü kutlu olsun. Seni her zaman kalbimde taşıyacağım ve kalbimdesin.
2: Evet, paylaştık hemen ses kaydımızı da, kaldığımız yerden devam. Bir de bir tane daha vardı, onu da kardeşimizin cumartesi günü, evet, onu da paylaşalım, bir daha geri dönüş olmasın.
3: Samet Özdemir, 4 Nur'da bulunan canım karım İbrahim Özdemir'in bugün doğum günü. İki gözüm, doğum günü kutlu olsun. Dağların yeşil, yolların geniş olsun. Ömrün uzun, sevdiklerin hep yanında olsun inşallah. Bir dahaki doğum gününü hep beraber sevdiklerimizle kutlarız. Biliyorsun işte abim, söz vermedik ama elbet bir gün. Seni seven abim, canım kanın Samet Özdemir. Selam, sevgi ve dua ile. Rabbime emanetsin.
2: Evet, bunu da paylaştık. Aman. Evet, kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Kaleli Sedat Aydın. Aleyküm selam Sedat kardeşim. TK13 koğuşuna yatmakta olan öncelikle Aslan abim Gökhan Aydın, ardından amca oğlum Muhammed Aydın namıdır. TVT1'de yatmakta olan öncelikle Mehmet Salman namıdır. Uçe farklı kurum ve kuruluşlarda yatmakta olan kardeşlerim Vedat Polat, Mertcan Büker, Baran Birikçi, Efe Yakışır, Hüseyin Ağaçlı, Murat Koçak, Efe Bayramkaya, yani ceset aklıma gelip gelmeyen tüm abi dost kardeşlere selam olsun. Kaleli Sedat Aydın Şorejger. Murat abi, ben Kaleli Sedat Aydın, yani Şorejger abi, nasılsın, iyi misin? TK13 koğuşuna yatmakta olan öncelikle Aslan abim Gökhan Aydın, ardından amca oğlum Muhammed Aydın namıdır. Tweety T1'den Mehmet Salman, yani Uçe T4'te yatmakta olan Gökhan Kubila, yani Sarı Gökhan abime selam olsun. Umarım iyisinizdir. Zınlanlar her ne kadar kör ve karanlık olursa olsun, umutlar her zaman aydınlıktır. Sizleri seven sen Kaleli Sedat Aydın Şoreş geldi. Sağ olasın Sedat kardeşim. Hep beraber yalanım. Bensiz uyumadın değil mi şarkısı Buse Tekin'den, C16 Full'den Akvaranlı'ya armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T117'den Doğukan Özbaş'ta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatmaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kipar, Osman Temel olmak üzere ismi geçen Abdos kardeşleri selam ederim. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T117'den Murat Can Ergün. Başta beraber kader birliği yaptım abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Aslan Dayım, Fırat Doğan, Balıkölü, Ali Gökçe, Gökçe Ali, Durmazer, Enes Keçik, İbrahim Berktunç, Fatih Aldemir, Furkan, Günebakan, İbrahim Macit, Veysel Çapkan, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara Ya Musallah Ya Mahpus şarkısı armader istisnalar hariç tüm sevdiklerime selamlar olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
2: Selamünaleyküm Murat abi. Biz 4 nolu B16 koğuşundan yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek, aleykümselam kardeşlerim. Beraber kader birliği yaptığımız kardeşlerimiz Tarkan Polat, Emirhan Canbaz, Burak Reis, Yakut Maviş Demirbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Taner Öz, Ali Turap Yentüz, Bozan Fidan, Ceset Çaki ve dayımız Ali Demirkan. Gece bizden bir söz. Bizde kaybetme korkusu yok. Kazanmadığımız oyunu bozarız. Yusuf İslam Dilek. Murat abi, biz 4 nolu B16 koğuştan yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek. Aynı kurumda farklı koğuşlarda yatmakta olan başlamamı Tutkun, Serdar Ateş, Ferhat Aslan, Şahin, Sincar Mafya, Sedat Ozan Demir, Engin Avşar, Menemen'de yatmakta olan kardeşlerim Ozan Doğru, Anıl Kanlı ve bizi tanıyan dostlara selam olsun. Gece bizden bir söz. Bizim çıkarsız yaşantımız sizin menfaat terazinizi bozar. Yoldaş Cancan. Selamünaleyküm Murat abi. Biz 1 nolu B4 sarsılmazlar koğuşundan sarsılmaz Serhat Bozdaş ve Celomen, aleykümselam kardeşlerim. Kıymetliler Sıla Zongul, Zeynep Uğrak olmak üzere İzmirli Yeşim Korkmaz Melike selam ve sevgilerimizi gönderiyorum. Emel Kaya Emel Kaya ablama sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar derler armağan olsun. Sevgilerimle Sarsılmaz ve Celomen Mela Bedel. Bilsem ki şarkısını çalar mısınız? Canım abim Serhat'ım seviliyorsun, kendine iyi bak kardeşim Derya. Murat abi İzmir Şakran bir nolu B4'ten Sarsılmazlar koşuna bulunan canım abim Serhat Bozdaş'a selamlarımızı sevgilerimizi gönderiyoruz. Abim Serhat, hayat ne kadar zorlayıcı olursa olsun senin güçlü duruşun ve güzel kalbine olan inancımız hiç değişmez. Belki şu an aramızda mesafeler var ama gönlümüz her zaman senin yanında canım abim. Kendine çok iyi bak. Kadir'den Hakim Bey şarkısı Sarsılmaz Serhat Bozdaş'a armağan olsun. Hakan Ecevit'ten her daim aklımdasınız, sabırlı ol. Biz iyiyiz, bizi hiç düşürme. Güçlü ol, seni çok seviyoruz. Selam canım ablamız Esra Korkmaz, seni çok özledik. En kısa zamanda birlikte olacağız. Güçlü ve sabırlı ol, seni çok seviyoruz. Ben Şakran 4 nolu A17'den tahliye olan Doğan Güçer başta koğuşumuzun adaletle sağlayan Onur Süs, Agit Üreyi, Mehmet İnan, Fikret Dost, Batuhan Çinli, T3 C6 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Mert Güçer yani Merdo. Devamında Hogir Oktay, Barış Kazan, Barış Zeynel Çolak, Şükrü Kavcar, İsmail Baylan, Ergül Gül Fidan, Mehmet Kaymaz yani Mişko, Kadir Özdemir, Yasin Türkmen, İbrahim Aktaş, Abbas Geyik, Mami Sağlık, Nurullah Çiftçi, Emre Alkar, Murat Aydın, Eray Çakır, tüm kader mahkumlarına selam olsun. Zindanlar soğuk, zincirler yaş, belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Elbet bir gün aslanlar, Seyda Perinçek'ten Derdo şarkısı armağan olsun. Şakran'da yatan sevgilim Ferhat Arslan, sen olmadan benim hayatım olamaz. Çünkü ben hayatımı seninle birleştirdim. Senin gibi bir eşle sevgimi ölümsüzleştirdim. Seni seviyorum canım kocam Zuhal Arslan. Şakran'da yatan kocam Ferhat Arslan, ben senin canına can, damarına kan, hayatına anlam olmak için varım. Ben sen benim hayatımda olduğun sürece yaşarım. Sensiz bu dünyayı yaşanmaz kılarım. Seni seviyorum canım kocam. Şakran T1A2 koğuşuna yatmakta olan aslan eşim Ferhat Tekeli, cezaevindesin diye yargılayacaklar seni ama hiç bilmeyecekler o güzel kalbinin merhamet dolu yüreğini. Elbet bir gün aslan kocam, seni canımdan çok ama çok seviyorum. Özgürlüğünü dört gözle bekliyorum. İlk göz bebeğim kocam. Kurban oldum. Sabır dedik, sabrın sonu selamet olsun. Amin. İlk ve son göz ağrım, yaşama sebebim. Şakran kadın kapalı B10 koğuşuna yatmakta olan canım kızım Melike Tekeli, kızım biziz. Sen iyi oldukça biz daha güçlü olacağız güzel kızım. Baban Yaşar Tekeli'den sana bir şarkı armağan ediyorum. Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı. Koğuştaki tüm kızlarıma armağan ediyorum. Hepinizin en kısa sürede özgürlüğünüze kavuşmanızı diliyorum. Allah yar yardımcınız olsun. Annen Ceylan Tekeli'den Ferdi Tayfur. Ben razıyım, yeter ki sen gel şarkısı armağan ediyorum canlarım. Elbet bir gün. Selamünaleyküm Murat abim. Aleykümselam Sabrican kardeşim. T3A13'te yatmakta olan kardeşim Ali İmran Korkmaz ve tüm kader mahkumlardan selam olsun. İmran'ım çok az kaldı. Allah'ın izniyle bu günler geçecek. Allah büyüktür. Aslan gibisin. Sen varsa yoksa bu alemde A2 özlenen beklenensin. Abim Sabrican Korkmaz. Murat abim T3A13'te yatmakta olan kardeşim Ali İmran Korkmaz ve tüm kader mahkumlarından selam olsun. İmran'ım çok az kaldı. Allah'ın izniyle bu günler geçecek. Allah büyüktür, aslan gibisin. Sen varsa yoksa bu alemde A2 özlenen ve beklenensin. Abim Sabrican Korkmaz. Bir şarkı sonrasına kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Murat abi kolay gelsin, Gülseren Uzun, derdi eşim Eyüp Uzun radyo başına, sağ ol kız kardeşim. Kıymetlim, bizi merak etme, kızımız bugün okula başladı. Eve geldik, evdeyiz, inşallah en kısa zamanda sen de yanımızda olursun. Seni çok seviyorum ömrüm. Murat abim, bu derdim için Volkan Konak'tan Ömrüm şarkısı armağan olsun. Merhaba Murat abi, ben hemen cezaevinden Eyüp Uzun, değerli büyüğüm Ercan Bedo, kıymetli kardeşim Kemal Bedo, benimle aynı sofrayı paylaşan arkadaşlarıma, beni tanıyan, bizi seven bütün dostlarıma, kardeşlerime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teyki, C14'ten İbrahim Bilik. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere. Akabinde Eşref Paşalı, Sattam Sürmeneli, Tahsin Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, İbrahim İmrak, Kenan Tosun, Emir Yalçın. Başka kurumlarda yatmakta olan başta dayım Kenan Kaya, kuzenlerim Ferhat Aslan, Yusuf Kaya, Emir Can Kaya, Ulaş Başar, bu derlere selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı Sattam der ki, bizim acıya verecek hiçbir şeyimiz kalmadı, mutluluktan alacağımız var. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teki, John4'ten Kadir Yılmaz. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere. Akabinde Eşref Paşalı, Saddam Sürmeneli, Tahsin Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, İbrahim İmrak, Kenan Tosun, Emir Yalçın. Başka kurumlarda yatmakta olan başta dayım Kenan Kaya, kuzenlerim Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emir Can Kaya, Ulaş Başar, bu derlere selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı, Saddam der ki, şikayet acizlerin, ihanet hainlerin işidir. Murat abim, ben Nazar Beydilli, reisi Mete Beydilli, hanım am canan Beydilli, can parçaları Meltem Metecan Beydilli, hasret size, özlem size, sizi çok seviyorum. Arkamdaki yıkılmaz dağlarım, elbet bu karanlığın aydınlığı olacak, sabrın sorun. Güzel, siz daha güzelsiniz, Allah'a emanet olun canlarım. Murat abi, ben Nazar, canım ciğerim Yiğit Yeninci'ye sesleniyorum. 40 dakika seni gördüm, bu 40 yıl yeter bana. O aşkla bakan gözlerin var ya, onlardan kocam kocam öpüyorum seni. Seni çok seviyorum. Çok ama çok. Hiç pişman değilim senin olmaktan. İyi yayınlar sana da abican, sağ ol kardeşim benim. Ben Buse, 4.0'da bulunan kalbimdeki huzurun sebebi Şakir söylemez. Koca bir ömrü feda edip seveceğim seni. Zaman geçecek, mevsimler değişecek ama bendeki yerin ilk günkü gibi kalacak sevgilim. Abi kıymetlim için Ahmet Kaya'dan Senden Başkasını Seven Delidir şarkısı armağan olsun. Ben Buse, 4.0'da bulunan yüreğimin sahibi Şakir söylemez sevgilim. Sen benim gökyüzüne bakıp ettiğim en samimi duanın yeryüzündeki en güzel karşılığısın. Allah kalbimi kalbine denk getirdi ya. Bundan daha güzel bir nasip tanımıyorum, varlığına şükür sebebim adamım. B9 koğuşunda canım bacım namı der Kürt Hülya. Annemizden selamını aldım, aleyküm selam. Bu akşam bu mesaj okunurken ben incir altında olacağım. Dört duvar seni tutar ama gücünü cesaretin asla kıramaz. Sen başını dik tut, kimse eyvallahın olmasın. Kürt Hülya dediğin kolay pes etmez. Geri adım atmaz, bu günler geçecek, o kapılar açılacak. Sen yeter ki güçlü kal bacım. Dışarıda seni bekleyen, sana inanan insanlar var. Kraliçe gibi çıkacaksın. Kırtaylardan selam olsun. B9 koğuşundaki canım bacım namı der Kürt Hülya. Sen içeride başın dik tut, çünkü dışarıda senin arkanda dimdik duran insanlar var. Kimle konuşursa konuşsun, kimle hesap yaparsa yapsın, biz senin yanındayız. Kürt Hülya'nın sessizliği zayıflık değil, sabırdır. Herkes haddinin yerini bilsin, sen güçlü kal bacım. Dışarıdaki destek arkanda dağ gibi, kırtaylardan selam olsun. Kurtuluşa aşk birbirinin açığını kopyalayıp fırsata çevirmek değil, kavgada bile birbirini koruyabilmektir. Nasılsa orada diye der bilinmeyen her şey bir gün yok olur, gökçe çiçek çakarlı. Kurtuluşa hiçbir şeye tek başına dayanmak zorunda değilsin. Neye dayanacaksan ben yanındayım, gerisi bende, hatta gerekirse hepsi bende. Benim bin derdim beni sarsmaz ama senin bir derdin benim içimi rahat bırakmaz, gökçe çiçek çakarlı. Selamünaleyküm Murat abi. B2 koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı. Bir insanın nasıl bu kadar mükemmel olabileceğini merak ettim. Tüm özelliklere sahipsin. Her zerreni seviyorum aşkım. Ahmet Kaya'dan kendine iyi bak. Murat abi ben Damla Avcı Beyki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım. Dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'la İrem Çelik Özü, Tuğçe Kundakçı, Canan Batur gece bir söz bırakmak istiyorum. Zor günler geçiyor ama biliyorum ki

aldığım her nefeste sadece bizim kavuşacağımız o güzel günü hayal ediyorum. Duvarlar ardında olman sevgimizi eksiltmiyor. Aksine içimdeki özlemi ve sana olan bağlılığımı her gün daha da büyütüyoruz. Sakın orada kendini yalnız hissetme. Kalbim, dualarım ve tüm düşüncelerim her an seninle. Kendine çok iyi bak, sabret. Bu günlerde geçecek devran kurçebe. Kadın kapalı John 1'de bulunan canım kardeşim Damla Üç Özü. Hayatın getirdiği bu fırtına seni sakın yıldırmasın. Sen orada başını dik tut, gerisini hiç düşünme. Arkanda dağ gibi duran bir ayran var ve senin bir damla gözyaşın için dünyayı karşısına almaya hazır. Bugünler bir sabır sınavı. Geçecek, o kapıdan çıktığında kaldığımız yerden daha güçlü devam edeceğiz. Mustafa İçöz. Kadın kapalı John 1'de bulunan Damla, kızım Damla Üçöz'e, canımın içi güzel kızım. Orada geçirdiğin her an benim de yüreğim seninle çarpıyor. Anneler hisseder derler ya, dualarımla her an seni sardığımı, koruduğumu sakın unutma. Sen benim en değerli varlığımsın. Başını asla öne eğme, dik dur. Bu zor günler geçecek ve biz yine el ele, diz dize olacağız. Sabret annem, kendine çok iyi bak. Şaynur Üçöz. Kadın kapalı C11'de bulunan kızım Damla Üçöz'e, canım kızım. Babasının bir tanesi, arkamızdaki duvarlar senin sadece bedenini kapatabilir. Senin o temiz kalbini ve güçlü ruhunu asla esir alamaz. Orada geçirdiğin her gün seni daha olgunlaştırsın, yıpratmasın. Gözün sakın arkada kalmasın. Dışarıda her şey yolunda. Tamamen senin arkandaysan benim prensesimsin ve öyle kalacaksın. Dualarım ve aklım her an seninle. Yadigar Üçöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat. Aleykümselam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın'a tipinde yatan abim Zafer Arslan başta olmak üzere. Farklı kurumlarda olan canlarım, kanlarım Baran Arslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahraman, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Mert Çardan, Ömer Elmas Taş. Bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bir selam olsun. Eyüp Han'dan Mopsan'a şarkısı derlere armağan olsun. Ben 3 nolu B9 koğuşundan Berşan Polat. Selam olsun Murat abi sana, koğuşumuzun düzenini ve huzurunu sağlayan Ankaralı Ceyhun Hocal, Mami Yılmaz başta olmak üzere. Değerli abim Şeytan Serdal Aykut, Balıkçı Özgün, Selçuk Kayış, Fevzican Karadeniz, Eren Araz, Bergamalı Batukan, Özdemir Umut Arslan, Mansur Aktepe, Hasan Bostancı, Uğur Kocacık, Can Akbaba, bu değerli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Gece sözde bizden olsun. Selam olsun bu koğuşun adamlarına, demirin ardında olabiliriz ama karakterimiz dört duvarın arasına sığmaz. Gün gelir kapılar açılır, gece sadece duruş kalır. T3B9 koğuşuna atan Berşan Polat'a, bazı insanlar uzakta olsa da kalbimin en yakınında olur. Bu şarkı kalbimin en güzel yerinde olan sana gelsin. Aramızda mesafeler var ama aklım hep sende. Seni çok özledim. Sar zamanımızı geri şarkısı var. Şakran T3 C5 koşulan ömrüm Emirhan Ceylan radyo başına. Bir tane mektubunu aldım. Bugün beni ne kadar mutlu ettin anlatamam. Kahkahalarla okudum o güzel cümlelerini. Ama iki mektubun gelmemiş. Fotoğraflarını alamadım. Haberin olsun, ona biraz üzüldüm. Neyse bir tanem, sağlık olsun. İyi ki varsın, seni çok ama çok seviyorum. Dikkat et kendine, her şeyim. Şakran T3C5 koşundaki canım sevgilim Emirhan Ceylan radyo başına, seni çok özledim ömrüm, keşke şu an yanımda olabilsen ama en kısa sürede çıkacaksın. Babanla konuştuk, onun da sana çokça selamları var, seni çok seviyor, senin için de elinden geleni yapıyor, güzel planları var senin için, dört gözle hepimiz seni bekliyoruz bir tanem. Bir nolu T tipinde bulunan eşim Şahin Arslan Özdemir'e, seni her geçen gün daha çok özlüyor. Sana olan sevgimi kalbimde daha çok büyütüyorum. Ne olursa olsun kalbimde, dualarımda seninle. Az kaldı kocam. Kavuşacağımız güzel günleri sabırla bekliyorum. Seni çok seviyorum. Bir nolu T tipinde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir. Yaşamak denen şu dünyada hengamesinde seni öylesiye çok seviyorum ki Allah'a daima hayatımda varlığını sürdürmesi için dua ediyorum. Çünkü sen dayanak, ruh ve yol arkadaşım. Seni çok seviyorum kocam. Şahin Aslan Özdemir, Yıldız Silve Çadır şarkısı sana armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, tüm mahkumlara selam olsun. Öncelikle babaların babası T3B18'de yatmakta olan Mardinli Adem Tırpan'a, Recep Tırpan'dan Azar Birbir'den Üzülmediğim şarkısı armağan olsun. En güzel günlere az kaldı. Sonrasında Şakran T kapalıda yatan Recep Bakır'a, Onur Azlak'tan Yol Ver Dağlar şarkısı armağan olsun. Rabbim hepinizi ailelerinize kavuştursun inşallah. Hayırlı akşamlar Murat abim sana da. Aleyküm selam Recep. Sağ ol kardeşim benim. Heradan selamlar. Nasılsın? Bizler iyiyiz.

İşe başladım bugün. Çocuklar evdeler. Yiğit de biz de fuarda görevliyiz. Yarın geleceğiz inşallah. Baban da gelecek. Kaan'la biraz ayrıca konuş ve onu fikirlerini dinle. Yoksa aranız açılıyor. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.

0: Ama telefonumu değiştireyim. Şakran T3 C5 koşulan nişanlı Mert Çulha radyo başına. Canım Mert'im, ay yüzüm, nasılsın, biziz, babamla işler vardı, onları hallettik, aklım hep sende, can parçam. Beni ara mutlaka, konuşalım. Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun kalbimin en güzel yerinde hep sen varsın. Bugün sana mektup yolladım, sen de evimize yaz, yolla mutlaka, olur mu sevgilim? Öpüyorum güzel yüzünden, seni çok seviyorum. Şakran T3 C5 koşuna bulan canım oğlum Mert Çulha radyo başına. Annem nasılsın, iyi misin? Biz de seni çok özledik, az kaldı, sabret. Gelince en güzel yemeklerini yedireceğim sana. Seni çok seviyorum aşkım benim, her şey geçecek. Biz senin hep yanındayız. İyi yayınlar Murat abim, sağ ol kız kardeşim. Şakran T3 C5'te bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım nasılsın, umarım iyisindir. Ben iyiyim, sen geldiğinde daha iyi olacağım. Manisa işini iptal ettim, dediğini yapacağım. Cuma günü birlik gelirim İzmir'e, konuşuruz. Zaten orta kata baya bir taşındık. Anneannemi üst kat boyası başlayacak. Öyle işte, iş bitmiyor. T3 C5'te bulunan canım eşim Aksel Varol. Aşkım yarın sabah arama, akşamüstü ararsın, sabah söylediklerimi unutuyorum. Hepimiz özlemle seni bekliyoruz, sürekli dua et, hacet namazı kıl, iki rekat. Annenlerin de çok selam var, öpüyorum kocaman. Şakran T3 C5 koşulan bulan eşim Aksel Varol radyo başına. Ömrüm, ben sana bazen bir umut olurum, bazen bir dua, yorulduğunda, gücün düştüğünde elin olurum. Ben sana kavuşacağımız günün hayali olurum. Beklediğin güzel haber olurum. Bil ki nerede olursan ol, kalbindeki yerin hiç değişmiyor. Çünkü sen benim sadece bugünüm değil, aynı zamanda en güzel yarınımsın. Bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. Bir mesaj daha okuyacağım. Sonra iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Aleykümselam Yalçın kardeşim. Şakran Kadın Kapalı'da bulunan eşim Tülay Çakma sesleniyorum. Canım, Allah'ın izniyle bir sıkıntı yok. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olacaksın. Kız iyi. Bu hafta okula da başlıyoruz. Zaten Allah büyük, bize Allah dedik, yolda kalmadık. Seni çok seviyorum. Rabbime emanetsin. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Murat abi, ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak ve Tülay Çakmak. Şakran'da bulunan yeğenlerimiz Berdan Batın Doğanay, Yaşar Doğanay, İbrahim Doğanay, Taner Ceviz Kıran, Başak Ceviz Kıran, Mehmet Karatepe ismini sayamadığımız tüm dostlarımıza, akrabalarımıza selam ederiz. Özgürlük sofralarında buluşmak üzere, ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak ve Tülay Çakmak. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.

0: kalbimde sızı, unutmadım seni.
1: İki güzel şarkımızın akabinde kaldığımız yerden devam. Hayat radyo gibidir Murat abi. Karşımıza yeni insanlar çıkarır ama hepsini sevemeyiz biz. Şakran Açık Cezaevinden Devran Yüksek ve Resul Kartal. Burada bizde kadar birliği yapan dost ve kardeşlerimiz Sezgin Oyanık, Cüneyt Bişer, Şeyh Mustu, Mert Bek, Yunus Tutkun, Fevzi Kinç, Emre Özel, Ali Acar, Caner Kovacı, Abdi Bilgi, Mertcan İmrak, Ahmet Asır, Eray Enes Ağar kardeşlere selam olsun. Murat abi, Murat Çampınar'dan nerede şarkısı abim Devran Yüksek Armağan olsun. Murat abi sen de cansın, seviliyorsun. Ben Şakran Açık Cezaevinden Resul Kartal, aleyküm selam kardeşlerim. Devo mesaj selamını aldım Resul'den. Aleykümselam Resul kardeşim. Hepinize sevgiler, selamlar. Değerli abim Murat Bingöl, ben Şakran Açık'tan Resul Kartal, başlayacağın abim Ozan Ahmet Kartal olmak üzere amcam Aydın Demirbaş, Poyraz Sayıcı, Demir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Uğur Tejan, Mert Eko Kahraman kardeşler, Sefa Haral, Uğur Albay, Şenol Başkut, Adem Kocapınar, Görkem Akgüz, Devran Karahan, Boksör Çağrı İşi, Fırat Gizgin, Murat abi, Ahmet Kaya'dan Şafak Türküsü abim Devran Yükse, Ozan Ahmet Kartal amcam Aydın Demirbaş'a armağan olsun, seni seven Resul Kartal. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek Murat abim, senin aracınla dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta burada benle kadar birliği yapan can kardeşim Resul Kartal, Cüneyt Gülşen, Şehmuz Türk, farklı kurumlarda olan Çetin, Temel, Cihat, Vedat kardeşler, Şakir Söylemez, Emir Yıldırım, Cavit Köroğlu, Muhittin Karataş, Serkan An, Ezgi Muş, Fatih Özışık, Boksör Muhammed Abdurrahman, Gül Ali ve sana selam olsun Murat abi, aleyküm selam Devo kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen John 4 koğuştan Yunus Batur. Aleykümselam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan dostlarım ve kardeşlerim Okan Duran, Emircan Ece Soy, Emre Özdemir, Tuncay Kanat, Azat Özışık, Hasan Berke Tuncay, Fatih Öz Yıldızlı, Bayram Uygun Ermen Deresi, Onur Musa Gezer, Cengiz Hanlı, Mert Koç, Deoman Şehit. Bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet, mazluma ihanettir. Murat abi ben Menemen John 4 koğuşuna Yunus Batur, başta Şakran, 4 nolda bulunan reisimiz Can Batur, 1 nolda bulunan abilerim Hasan Batur, Ceyhun Batur, Eskişehir TH tipinde bulunan kardeşim Yusuf Batur, 1 nolda bulunan yeğenim Celal, İlhan Bardan, Doğanay, Yaşar Doğanay, 1 nolda bulunan kardeşlerim Cezo Sedat Çalışkan, Emirhan Akbayırlı, 2 nolda bulunan yeğenim Mertcan Bedilli, Samsun Bafra'da bulunan dostum Osman Sakırga, ismini sayamadım, tüm dostlara selam olsun diyorum ki belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de bizi yolumuzdan etmedi. Murat abi ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur, benim aynı kurumda bulunan kardeşlerim ve dostlarım Ercan Koçak, Tolga Baykuş, Emir Kızılay, Abdullah İlva, Hollandalı Muhammed Kaplan, Dersimli Dayı Fırat İmrak, Mert Kına, Uğur Aktaş, Ramazan Kömürcü, Rahmet Kale, Sinan'da, ismini sayamadım, tüm dostlarıma selam olsun. Diyorum ki bir daha gelsem şu yalan dünyaya bir gençlik daha harcarım dostlarım ve kardeşlerim uğruna. Murat abi sana da selam olsun. Enver Yılmaz'dan yol.

Kuma kurmuşlar tuzak şarkısı çalarsan sevinirim. Aleykümselam. Sağ olasın Yunus kardeşim. Beni Demirci'den Ceylan Taşkıran'a. Ceylan bak cezan onaylanmış. Tülay annenle konuştum, çok sıkılmışsın, çok üzülmüşsün. Bak sen sıkıldığında ben de çok kötü oluyorum. Bunun sonunda ölüm yok ya. Sen yaşıyorsun ya, buna da şükür. Sana daha kötü bir şey olsaydı biz ne yapardık? Beni Demirci'den Ceylan Taşkıran'a. Ceylan bak dosyan onaylandı, 3 sene daha yatacaksın, ondan sonra açığa çıkacaksın. Bak sıkılma, tabii ki de çocuklarını düşüneceksin. Onlar Tülay annene emanet. Ben Tülay annenle konuştum, sen orada kendine iyi bak, sakın kendini salma. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a. Ceylan Gülten'i açık görüşe çağır. Metin avukat Gülten'e neler anlattıysa Gülten sana açık görüşte anlatacak. Bak sıkılma, kendine iyi bak, sen hiçbir zaman yalnız değilsin. Değil 3 sene yatmaya, bu can bedenden çıkasıya kadar senin bir ailen var. Veli Deveci ve Naciye Sarsılır her zaman senin yanındalar. Naciye Sarsılır'dan Ceylan Taşkıran'a. Güzel kızım cezan onaylanmış, sakın sıkılıp üzülme. Annem Allah'ın izniyle bunların da üstesinden geleceğiz. Kendini salma, kendine iyi bak, Allah büyüktür güzel kızım. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz. Ceylan Taşkıran radyo başına. Ablam sıkılıp üzülme, avukat bana ne anlattıysa ben sana açık görüşte detaylı anlatacağım. Biz senin her zaman yanındayız, bunu unutma ablam. Kendine iyi bak, sıkılıp üzülme, ben açık görüşe geleceğim. Annenden bana haber yollat. Not İsmet Deveci'den Ceylan Taşkıran. Ablam sıkılıp üzülme, duydum çok üzüldüm. Allah büyük, ablam kendine iyi bak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B17'den Ümit Bingöl. Aleykümselam Ümit kardeşim. Buradan değerli uğurum, canımı vereceğim güzel eşim Işıl Bingöl'e kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Işıl'ım sevilensin, Gökhan Doğanay'dan son durak şarkısı kıymetlim Işıl'ıma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B17 koğuşundan İbrahim Bineker. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Farklı kurumda yatan eşim Çiğdem Bineker, çocuklarım Çağla Bineker, Cangül Bineker, Volkan Bineker'e kucak dolusu sevgilerimi gönderirim. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Ekrem Çelebi'den Sarı Çiçeğim şarkısı kıymetlilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B7 koğuşunun adaletini sağlayan Ramazan Alkış. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yapmakta oldum. Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zenci Umut Karayavaş, Mehtap'tan Berkant Kotan, Buca'dan Asil yani Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengül, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan can kardeşimiz Umut Özer, sabır en büyük silah olsun. Kardeşim gece bir söz bırakmak isterim, kimse arkasından kine güvenmesin. Her tuğladan duvar olmaz, yaslanınca anlarsınız gazafizmden. İsmini istiyorlar şarkısını çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B7 koğuşundan Berkant Kotan. Aleykümselam Berkant kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan can kardeşim Ramazan Alkış, Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zenci Umut Karayavaş, Buca'dan Asil, Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengün, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan can kardeşim Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun. Kardeşim gece bir söz bırakmak isterim. Kimse Allah'tan başkasına yaslanmasın. Yusuf'u kuyuya atan da öz kardeşleriydi. Ferhat Tunç'tan Özlem'in Dili Olsaydı şarkısı Büşra'dan Barış Buğra'ya armağan etmek istiyorum. Onu çok özledim ve her zaman kalbimde olduğunu bilmesini istiyorum. Bu güzel şarkı Barış Buğra'ya armağan olsun. Ben Menemen cezaevinden Burak Karabaş ve Bozkurt Özkurt. Benim canım A5 koğuşuna yatmakta olan Yasemin Başaran Özkurt. Burak Karabaş'ın derlisi olan Seda Canbaz. Bu güzel anlamlı sözleri onlara armağan ediyorum. Güneşin doğduğu her sabah sana olan inancım ve sevgim yeniden doğuyor. Sabrımız özgürce sarılacağımız o güzel günün en büyük müjdesi olsun. Bu şarkı da bizden sizlere armağan olsun kıymetlilerimize. Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım Kalbime şarkısı gelsin ayrıca. Esen Çalışkan, Gülay Soygezer, Kader Demir, Dilara Pekcan'a selam olsun. Ben Kadın A5 koğuşundan Yasemin Başaran Özkurt, sizin aracılığınızla hemen cezaevinde bulunan D4 koğuşuna yatmakta olan Kral Kocam Bozkurt Özkurt, olmaz dediğim oldu, sende gönlüm kör oldu. Öyle bir tavrım var ki her şeye noktayı koydu, seni çok seviyorum canım kocam Sevinçek'ten Kutup'ta Yaz gibi şarkısı bizlere gelsin. Ayrıca benim için çok değerli olan Candan Öte Nezahat resimci, Candan Ötem kıymetlisi Muhammed Emin Avınca kardeşimin benim güzeller güzeli kardeşim Seda Canbaz ve onun değerlisi Burak Karabaş'a selam ediyoruz. Tüm şarkılar değerlilerime
armağan olsun.

Çakran T4'te olan aslan kocam Mehmet Kızıltepe. Sen benim arkamdaki dağın başımı koyabileceğim omzum. Sol yanım beni ben yapan, beni özüne döndüren, hayatımı güzelleştiren, ömrümü ömür katan rengim, yoldaşım, en özelim. Yüreğimin sahibi, üzgün yüzümü güldürenim, sığınabileceğim tek limanım. Ve yaşadığım her şeye rağmen en büyük doğam, kalbimin sahibi aslan kocam. Çakran T4'te olan Mehmet Kızıltepe. Her geçen gün daha çok aşık olurum ve ölene kadar elini bırakmaya niyetim yok. Ne olursa olsun senin yanında olacağım. Hiç kimsenin aramızı bozmasına izin vermeyeceğim. Ben yaşadığım sürece bu kalbim sadece sen diye atacak seni. Çok seviyorum. Dört gözle yollarını bekliyorum. Yakışıklı kocam Mehmet Kızıltepe. Murat abim sana da selamlar olsun. Aleyküm selam kız kardeşim. Çakran T3 ve Menemen T'de yatan oğullarım Burak Doğan ve Medet Doğan, sizi çok seviyoruz. Evlatlar, dualarımız hep sizinle. Bizler biliyoruz ki sabırla çekilen çilenin sonu selamettir inşallah. Sizler de selamete ulaşır, bizlerin yanı yani ailelerinizin yanına dönersiniz. Bizleriz babam, her şey yolunda, bir eksiğimiz sizlersiniz. Yarın yazlığa temel atacağız. Siz yatın, ben uğraşayım burada. Anam ağladı. Ne zor inşaatla uğraşmak. Hayırlısıyla bitireceğiz inşallah. Sofranızı paylaştığınız abilerimiz ve kardeşlerinize de selamlar olsun. Burak Doğan ve Medet Doğan, beklenen ve özlenensiniz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 A9 koğuşundan Yiğit Uzunay. Aleyküm selam Yiğit kardeşim. Buradan koğuşumuzdaki dostlarım Suat Akbalık, Örneköylü Ozan Gencer, Hüseyin Ali Gezgen, Yamanlardan Yağız Zorba, Mete Zorba, Adanalı Ulaş Tayaksi, Yusuf İslam Çetin, Emir Boğa, selam olsun. Gece söz bırakıyorum, biz dostlarımızı kır çiçeği gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi göğsümüzde saklarız. Selamünaleyküm Can güzel abi, Murat Bingöl, ben Ayrancılardan Şiar Çoku. Aleyküm selam Şiar kardeşim. Şakran 1-2-3-4 nolda yatmakta olan Baran gerçek namı der Bargıran, İbrahim Akbaş Köfte, Mehmet Ali Baraj, Doğukan Öz, Yiğit Uzunay, Doğukan Bakan, bu canlara Gökhan Doğanay'dan Kala Kaldım şarkısı çalarsan sevinirim abi. Allah'a emanet olun, tüm dostlara selam olsun. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına, ömrüm umarım iyisindir, sanırım tekrar görüntülü konuşabilecekmişiz, çarşamba geleceğim konuşuruz, çok sevindim, evdeyim, seni çok özledim, herkesin selamı var, Allah'ıma emanet ol sevdiğim. Çakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına, aramızdaki mesafeler ne kadar uzun olursa olsun kalbimin sana olan yolu hep aynı. Seni her gün biraz daha özlüyor, her gün biraz daha seviyorum. Bir gün bütün vasıt bitecek ve biz sadece birbirimize sarılacağız, seni bekliyorum sevgilim. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya, Mehmet Evin, Barış, Zeynel Çolak olmak üzere can abilerim, Suat Konuk, Özkan Sole, kuzenlerim İlhan, Başar, Kubilay Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum, canım, ciğerim, Arap Oktay, Resul Yıldız, Mehmet Fatih Özışık, Osman Erçi, Sidar Deniz, Cino, Burhan, kardeşlerim İlkay Demir, Alman Okan, Alparslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Cancan, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergül, dağlar kadar sabrın, aslanlar kadar yüreğin olsun. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki farkında olmadığımı sandığınız her şeyin farkındayım, içiniz rahat olsun. Ne demişler, 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın aslana. Murat abi ben Eşyapaşa'dan Yelisan Laçin, T1C6'da bulunan eşim Ahmetcan Laçin'e sesleniyorum. Sevgilim nasılsın? Oğlumuz Aslan'la biziz şükür. Sadece seni çok özledik. Sakın kendini yalnız hissetme. Yanında olamıyorsam ben hep arkandayım. Seninleyim. Ben ve oğlum senin bıraktığın yerde, bıraktığın şekilde aslanlar gibi bekliyoruz. Sözüm söz. Bizim için mesafelerin bir önemi yok. Sen yeter ki iyi ol, bir an önce bize dön. Kalbim, aklım her an seninle, seni seviyorum. Beklenen, özlenensin aslan kocam. Ben Eşyapaşa'dan Cansu, T1C6'daki kardeşim Ahmetcan Laçin'e sesleniyorum. Kardeşim ne olur kendini yalnız sanma. Senin dışarıda bir ablan var. Senin için dua eden, seni merak eden, kapının açılacağı günü sabırsızlıkla bekleyen. İçin sıkıldığında yanında olamamak, sana sarılamamak çok ağır gelir ama bekliyoruz sabırsızlıkla geleceğin günü. Ablacığım Allah'a emanet ol. Ben Yılmaz Tekin, aslan dostum, bu cezalar seni yıldırmaz. Sen kısa bir tatilini yap, geri dönüşümüz ses getirecek, emin ol, beklenensin. İki güzel şarkı sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir bölümünü paylaşacağım. Sonrasında kaldığımız yerden

Evet, hemen bu iki kısa mesajımızı da okuyalım. Bu arada Kurtuluş Şakarlı, Kurtuluş kardeşim. Kız kardeşimi araman gerekiyormuş, haberin olsun. Abi seslenir misin, Kurtuluş'um beni arasın demiş. Hemen bu mesajımızı da okuyalım. Canım Murat abim, iyi akşamlar, nasılsın? Ben Hasret, yüce sağlasın Hasret. Sağ ol kardeşim benim, iyiyim, sen nasılsın, iyi misin Hasret kardeşim? Ben hemen de yatan oğlum, gözümün kökü Polat Denerli. Yan yana olamasak da kalpler her zaman bir. Mahallede abim diye gezen senin cesaretine kurban olsun aslanım. Lider seni çok özlemiş. Dünya bir yana, evlatlarım bir yana, Allah'a emanet ol. Bir gün her şey eskisinden daha güzel olacak. Sevgili kıymetlim oğlum Polat Denerli. Ben annen Hasret Yüce. Sağ ol Hasret, selamını aldım. Aleyküm selam, sağ olasın. Hemen bu mesajı da okuyayım. Ondan sonra kayıt mesajlarımıza geri dönelim. Şunu da açayım hemen. Selamünaleyküm. Ben Faruk Çelik. Aleykümselam Faruk kardeşim. Sevgili dostum Muhammed Necmettin Varsak, araya mesafeler ve duvarlar girse de gerçek dostluklar arasına hiçbir şey giremez. Seni unutmadık, dualarımız ve gönlümüzdesin. Bu zor günlerin de geçeceğine, güzel günlerin yeniden geleceğine inanıyoruz. Allah gönlüne sabır, kalbine ferahlık versin. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşup sevdiklerine sarıldığın gün hep birlikte görürüz. Evet. Bir güzel şarkı, sıradaki şarkımızı dinleyelim. Sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım kardeşlerimle.

0: gönülden gönüle. Gönüle.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben de bir C16'dan Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız. Aleyküm selam Resul kardeşim. Benim için çok kıymetli dostum A10'da olan Reber Hacıoğlu, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Ahmet Cintan, Ahmet Dündar, Hasan Soğan, A16'da olan Aslan kardeşim, Çamdibili Sarı, Oğuz Soluk, Gündoğan Doğan abim, Azat Zirek, Halil İbrahimler, A1'de olan kardeşim Roşat Demir, yeğenim iki gözüm Yakup Alp Dündar, Sedat Duman kardeşim, 2.0'da olan Yunus Ülger ve Yunus Kalkan, 4.0'da olan canım ciğerim Ferhat Arslan ve Kadir Dağ, dostum Osman Elçi'ye selam olsun. Tüm dostlara selamlar, ben Resul Yıldız. Murat abi ben bir nolu C16 Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız aynı ortamı paylaştım. Bana dost olan başta Selahattin Yıldırım Türk, Gencay Halil İbrahim Nar, Bornovalı Sedo, Mustafa Çakır, Selçuk Bolat, İki Gözüm Murat Yurdagül yani Rus Çiko, kardeşim Yiğitcan Deveci, Efe Oktay, Murat Canpak, dostlar Emrah Timur ve Coşkun Timur, kardeşimiz Samet Kırk Dişçioğlu, Murat Gülşen, dostlar Burak Çakmak, Fatih Özışık, Azat Özışık, Can abim Şakir Söylemez, Emrah Topçan derdi canlara bin selam olsun. Sizleri seven dostunuz Bayraktan Resul Yıldız. Ben benden öncekilere benzemem, benim adım Resul Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A1 koşulan Uğurcan Bilgi. Aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Aslan amcam Eyüp Gürgür olmak üzere kader birliği yaptım. Dostlar Atakan Koçak, Doğukan İrin, Bertu Özçınar, Hasan Maden, Ahmet Fırfır, Emin Sırtlan, Özgür Bulut, bu derlere selamlar. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Blok 3'ten Escobar şarkısı armağan olsun. Ben T2 A1'den Uğurcan Bilgi. Başka kurumlarda bulunan abi kardeşler, başta abim Abdi Bilgi, Agit Fırat Çergen, Alpaslan Aldanmaz, Ertuğrul Gürgür, Sebo Alakuştekin, Ozan Dağhan, Polat Denerli, Emin Karaçalı, Hayati Çankaya, Erol Özbaylak, bu derlere benden selam olsun. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Sevinçek'ten Uğur Benim şarkısı armağan olsun. Ben T2 A1 koğuşundan Ahmet Fırfır, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere kamba olmasa da camba olan abilerim Hasan Maden, Samet Kılıç, Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bereket Akmeşe, T3'te bulunan kardeşim Zeki Durgay ve Hasan abimin kuzeni bir nolda olan Turhan Korunur, bu derlere selamlarım bakidir, sizleri seven Ahmet Fırfır. Selamünaleyküm Murat abim, ben T2 A1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan yani Hasan Maden. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere Samet Kılıç, Atakan Koçak, Ahmet Fırfır, Erdinç Ballıkaya, Davut Demirkıran, Halis Gül, Doğukan İrin, Çakır Koçak, Baran Şimşek, Uğurcan Bilgi, Bertu bulunan Eray Dönmez ve bir nolda kuzenim Turhan Korunur'a selamlar olsun. Murat abi biz T2 A1 koğuşundan Altındağlı, Kandereli, Keko, Hasan Bucalı, Samet Kılınç ve Aslan kardeşim Ahmet Fırfır. Biz bırakalım kendilerini dev aynasında görenler, bizler her kimsenin mevki konumuna bakmadan yapılan her yanlışın hakkını vermiş insanlar olarak devam edeceğiz. Sana da selam olsun Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Murat abi ben T2 A1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan yani Hasan Maden, kadın kapalı B7'de olan canımdan çok sevdiğim yoldaşım ahiretliğim olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı benim kalbi güzel sevdiğim, sana olan sevgimi, aşkımı, özlemimi anlatmaya kelimeler yetmez. Allah'a yemin olsun ki seni her şeyden, herkesten çok seviyorum ve çok özlüyorum. Sen iki cihanda benim helalimsin, kalbimin sahibi Gamze. Murat abi ben T2 A1 koğuşundan altında Kandereli Hasan yani Hasan Maden, kadın kapalı B7 olan kalbimin tek sahibi kadınım Gamze Maden'e sesleniyorum. Sol yanım, yaşama sebebim, bu deli seni her geçen gün daha da çok severek ve özleyerek kavuşacağımız günü bekliyorum. O gün gelecek, buna inanıyorum ve ondan sonra bir an bile ayrılmayacağız, sana söz veriyorum. Seni canımdan çok ama çok seviyorum ve özlüyorum, seni çok seven kocan Hasan Maden. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Kader birliği yaptım Aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, Serkan İmran, Melih Çapak, Berkay Tıngır, Arda Can Güney, Emre Ozan, Furkan Acar, Can Özay'a selam olsun. Her saltanatın bir sonu vardır, buna musallat taşları da şahittir. Murat abi ben T2 A17'den Furkan Kaçar, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Dostum, Yusuf Kaymaz olmak üzere Ersin Yatkın, Bulut Öven, Muhammed Arda, Gayret Aslan kardeşlerim, Emirhan Yiğit, Vedat Budak, Atalay Atıcı, Berkay Yurdakul'a selam olsun. Tarih olmamızı bekleyenler tarih yazmamıza tanıklık edecekler. Murat abi, ben T2 A17'den Furkan Kaçar, başta kan bağım olmasa da can bağım olan Aslan Dostum, Yusuf Kaymaz, Aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül'le gece bir söz bırakmak istiyorum. Zaman her şeyi unutturur, ihaneti asla, günlerimiz sayılı, hesaplarımız sayısız, az da sabır, özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 17'den Serhat Avşar, aleyküm selam Serhat kardeşim. Öncelikle dostum Mustafa Gül ve Aslan kardeşim, Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emrecan Sürücü, Umut Kaygısız, Melih Çapak, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Deniz Demir, Furkan Şerif Acar'a selam olsun, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi, ben T2 A17'den Serhat Avşar, öncelikle kardeş koğuşumuz olan C10'da bulunan Alican Coşkun ve aynı kurumda bulunan Sedat Ulaş, Kadir Pehlivan, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Azat Bağran, Fuat Can Yılmaz'a selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiğimizi bir başı öne eğilmeyenler bilir. Murat abi, ben T2 17'den Serhat Avşar, İzmir hapishanelerinde bulunan dost kardeşleri Apo İbiş, Muhammed Arda Gayret, Yunus Kaya, Baran Kayalar, Berkay Tıngır, Mert Homurcuk, Hamit Arslan, Beytullah Demir'e selam olsun. Başı eğik olanın celladı çok olur, bizi ancak Allah yargılar. Murat abi, ben T2

Serhat Avşar, can dostum Mustafa Gül ve Aslan kardeşim Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. 14 adımlık voltamız olsa bile dışarıda umutla yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Elbet bir gün canlarım. Murat abi, ben T217'den Serhat Avşar. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Korkaklıkta ar ve zillet. Cesurca yaşamakta şeref ve namus vardır. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Şerefiyle atan tüm Bordama mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Can dostum Serhat Avşar. Aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emrecan Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Recep Bakır ve başka kurumlarda bulunan Aslan kardeşim Zontaş, Hasan Muhammed Arda, Gayret Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Efecan Taş'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi, ben T2A17'den Mustafa Gül. Kader birliği yaptım. Aslan kardeşlerim Serhat Avşar ve Furkan Kaçar'la geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yaşanan gün nasıl olursa olsun umutla beklenen gün her zaman güzeldir. Çünkü insanın geçmişi kayıplarla, geleceği umutlarla doludur. Ve unutma ki bu zorlu yolculuğun sonu çok güzel olacak. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle aslan dostlarım. Murat abi, ben T2A17'den Mustafa Gül. Gece bir söz. Ateşten gömlekler giydik, sevgiden düşler kurduk. Her savaşta vardık, zaferde de mutlaka var olacağız. Şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim Barat Kurtay, Yamanlardan Serdar Budak, Yunus Ersoy, Aliko Bingöl, Salih Aydın, Namıdar İbrahim Şeren, Lodos Şahin Bekten, Umut Ökmen, Ferdi Serez, Ahmet Güçman, Hamza Önay, Gökay Öztürk, Fırat Bozkurt, Antalyalı boksör Kemal Yılmaz ve değerli kardeşlerim Efe Uz ve Emre Birol'a da selamlarım. Bakide sizleri seven, sayan ve özleyen abiniz Sedat Bulut. Selamünaleyküm, aleykümselam. T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Farklı koğuş ve kurumlarda yatmakta olan abi dost kardeşlerim başta değerli büyüğümüz Mahir Uz olmak üzere Efe Uz, Emre Birol, Yusuf Ezirkan, İnan Kaplan, Fırat Çelik, Şehmuz Sevim, Murat Bazara, Yiğit Yılmaz, Namıder Japon, Fırat Çelik, Mehmet Koç, Fatih Boran ismini sayamadım. Tüm abi kardeşlerime de selamlarım. Bakidir. Biz T3A7 koçtan Ünal Yılmaz ve Hamza Önay başta kader birliği yaptığımız Şahin Bekten başta olmak üzere akabinde kadın kapalıda yatmakta olan değerlilerimiz Yağmur Yılmaz ve Eda Nur radyo başına. Gün gelir de karalar bağlarsa yüreğiniz ihtiyaç duyarsanız bize bir selamınız yeter karanlıkları aydınlatma ve aynı koğuşta yatmakta oldukları değerli ve kıymetli ablamız Melike Baran'a da bin selam olsun. Murat abi ismi geçen değerlilerimize Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun. Ben T3A7 koçtan Şahin Bekten, kıymetli ve değerli dayım Ferdi Seres başta olmak üzere can yoldaşlarım Hamza Önay ve Ünal Yılmaz akabinde Yunus Ersoy, Serdar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Aytaş Titiz, Hasan Öz Sarman, Ali Kobingöl, Azat Seres isminiz sayamadım. Bütün dostlarıma da bin selam olsun. Ben sizleri seven Şahin Bekten.

kayıt mesajlarımızın bir kısmını dinledik. İki güzel şarkı ama sonrasında kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Çimentepe'den Memocan. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Senin aracınla şaklan kadın kapalıda yatmakta olan prensesin Funda radyo başına. Sevgilim, helalim. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki hayatımdasın. Helalim. Kendine dikkat et. İyi geceler aşkım. Esmerim Ebru Yaşar. Özlüyorum Fundama ve Koğuş arkadaşlarına armağan olsun. Murat abi senin aracılığıyla ben Çimentepe'den Mehmet Şengel. T2A20'de yatmakta olan sarsılmaz kardeşim Batuhan Şengel Aslan abi. Bahattin Şengel reisi mafya Sedat Çimentepe'den Sarı Gürkan Bayraklı'dan. Aslan dostum Doğukan Çevik Torbal'dan Derli abim Sefa Alaz Namıder Bozu. Mesut Yılmaz can dostum Süleyman Akan. Dört nolda yatan Şehmuz Akan Osman Şengel Çağrı Pak. Ercan Demirdelen Ramazan Yıldırım Yüksek Bıçakkaya. Sevgiler selamlar. Bu arada Mert Çulha. Mert kardeşim, Mert Çulha, kız kardeşim ya da evi araman gerekiyormuş, haberin olsun. Kardeşim yazmış, abi anons eder misin Mert Çulha bizi bir arasın diye. Bir de bu arada kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim, hanımefendi kardeşlerim, bayan kardeşlerim, ablalarım. Sizin hangi koğuşta olduğunu bilmiyorum. Esra Korkmaz diye bir kız kardeşimiz var. Hangi koğuştadır bilmem. Koğuşunu da bilmiyorum ablalarım, kız kardeşlerim. Esra Korkmaz bizim kardeşimizin hanımıdır. Ona yardımcı olursanız, aranızı alırsanız, sohbetinize dahil ederseniz, yeni girmiş, ilk kez girmiş. Zaten sizin yanınızda görüyorsunuz. Bu kardeşinizin hatırı da var ise ki vardır, biliyorum. Sizden ricamdır. Esra Korkmaz kardeşimize yardımcı olursanız bu kardeşinizi de sevindirmiş olursunuz. Kendisine de eşinin de selamını iletirseniz duyuyor mu, duymuyor mu, dinliyor mu, dinlemiyor mu bilmiyorum ama takriben hemen hemen bir iki haftadır sizin yanınızda. Sizden ricamdır ablalarım, kız kardeşlerim, Esra Korkmaz. Sizden ricamdır bir yardımcı olursanız kız kardeşime sevinirim. Kendi adıma da olsa. Sonrasında hemen... kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat Bey. Aleyküm selam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman olacağım, bunu unutma. Sen benim yüzümdeki gülümsemem, benim dilimdeki sözüm. Benim canım, kalbim, elim, ayağım, iki gözüm. Sen benim dağlar kadar büyük kalbim, hasretim, her şey. Herkesin her şeyi olsun. Benim aslanlar gibi oğlum olsun. Varlığın, huzur, gülüşün anlatılmaz. Bütün dualarım seninle. İyi kimsin kıymetlime Gökhan Donay'dan özlüyorum. Armağan olsun. Sevim Çubukçu. Murat abi ben Cemile Timoçin. Burak Timoçin radyo başına. Aşkım kocam iyi ki varsın. Sinirli şirinim. Aslan kocam seni çok seviyorum. Allah seni başımdan eksik etmesin. Seni bana yazan yazmış iki gözüm Kenan Arslan gelir armağan olsun. Yalçın Sakızçı, Sedat Sakızçı selamlar biraderlerim. Geceniz güzel olsun babam, abim sağ kolum, sol kolum, aslanım Sedat Sakız Çiçeği kral abim. Murat abi ben Çetin Özbalyoz. Şakran'da yatmakta olan dostlarım, değerli kardeşlerim İsmet Kara, Salih İlkan, Efecan Çiçekler, Taha Döven, Ayko Döven, Bulut Över, Mehmet Can Yıldırım, Gamsız Murat, Sedat Sakızçı, Burak Timuçin hepinize selam olsun. Allah'ın izniyle eskisi gibi olmak dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın aslanlar. Elbet bir gün sizleri seven Çeto Özbalyoz. Allah'a emanetsiniz, kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen C18'den ben Hasan Yüksek. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abilerim, kardeşlerim, dostlarım Tayfun Demirtaş, Sedat Ulu Müslüm, Adıyaman Eko Birlik, Eşref Duman, Erhan Aker, Devrim Birlik, Musa Sömen, Yunus Emre, Küçük Coşkun, Oğuz Karan, Metenur Karataş, Yunus Ülger, Özer Evigen, Yusuf Nazlı, Çaki Başkan, Veli Deveci, Baba Saffet, Özcan İsmet Deveci, Halil İbrahim, kaderimizi yazan Allah'tır. Kimseden

korktuğumuz yok. Kalibi atan herkese bol şans. Murat abi, ben Menemenci 18'den Hasan Yüksek, Oktay Karabalık, Şaban Kaya, Enes İnan, Mesut Uludağ, Mehmet Şahin, Agit Fırat Çergel, Açık'ta olan Sarı Muston, Murat Varlı, Tamer Demirtaş, Aslan'ın iline giren parçalanmayı göze alsın Hasan Yüksek. Benden bu dostlara, derlere Halil İbrahim şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da selamlarımla. Sağ ol, var ol Murat abim, sağ ol kardeşim.

Balda yatmakta olan Beyhan İbrik'e seslenmek istiyorum. Bu gözler sende, gözlerin açtı ve sadece seni gördü. Artık bir başkasını görmez ki. Bu yürek seninle güldü. Artık bir başkasıyla ki. Bu gönül yalnızca seni sevdi. Bir başkasına asla sevmez. Enver Yılmaz'dan Gönül Dağı, Ben Zordayım şarkısını armağan etmek istiyorum ve selam. Murat abi, ben 4-0'dan Uğur İbrik. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Beyhan İbrik'e seslenmek istiyorum. Aşkım sabret, bu günler gelip geçecek. Dışarıda özgür günler bizi bekliyor. Seninle bir ömür boyu yaşamak, yaşlanmak istiyorum. Sen benim kalbimin sahibisin. Bunu bilmeni isterim. Sen benim her şeyimsin. Allah'ım tez günde bizleri buradan kurtarsın ve selam. Selamünaleyküm, aleykümselam. İzmir Buca'dan Uğur Dündar ben. Şakran T2 C1'de yatmakta olan can dostum, aslan kardeşim Ahmet Güneş, nasılsın bro? Allah'ın izniyle bu sayılı günler bitmesine az kaldı. Sabret, her şey eskisinden daha iyi olacak. Aklım buralarda kalmasın kardeşim, burada rahat ol. Başta canımdan öte gördüm can kardeşim olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yapan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Beklenensin aslan kardeşim. Uğur Dündar'dan, başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan, Sedat Altun'un sizlere ve dostlarınıza ismini sayamadığım tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim, keyifleriniz iyidir umarım. Sabır kardeşlerim, Allah'ın izniyle bu günler geçecek. Unutmayın ki her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Zamanı geldiğinde kaldığımız yerden daha iyi şekilde devam edeceğiz. Bir isteğiniz, arzunuz olursa bana ulaşmanız yeterli. Allah gücünüzü, sabrınızı daim etsin. Şerefiniz, varlığınız yeter kardeşlerim. Kalbinizi ferah tutun, beklenensiniz. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan canımdan çok sevdiğim Sudem radyo başına aleykümselam kardeşim. Hayatımın anlamı nasılsın? İyisindir inşallah. Burnumda tütüyorsun. Çok özledim seni. Allah'ın izniyle az daha sabır elbet. Bir gün az kaldı. Ben inanıyorum Allah'ın bana verdiği en güzel hediyesin. Mektubunu aldım. Her şeyimsin benim. Ben iyi günümüzde senin elini tuttum. Kötü günlerimizde o elini bırakmam ömrüm. Aramanı bekliyorum Murat abi. İzzet Yıldızhan'dan bugün yine sensizim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Beltı koşuna yatmakta olan asil tuşlar, yani sultanımız, nasılsın? Annem inşallah iyisindir. Bizi soracak olursan biz çok iyiyiz. Seni çok özledik gözümüzün bebeği. Herkeste ayak var ama sen namınla yürü aslı sultan. Elbet bir gün anakom her şeyim sensin. Tek tutunacak dağım kurban oldum. Murat kardeş, bir altı koğuşuna yatmakta olan Aslı Tunçlar, yani sultanım kocasının her şeyi göz bebeği, nasılsın sultanım, inşallah iyisindir. Biz çok iyiyiz asil ve güzel karım, evimin sultanı kocasının her şeyi göz bebeği, elbet bir gün aslan karım benim. Az daha sabır, seni seven bedava yaşar sultanım, bizimle derdi olanın derdi hiç bitmez hanım A Aslı. Abim iyi akşamlar, kadın kapalı bir 11'de yatan benim aslan nefesim ömrüm göz bebeğim Dilara Küleş, annem biziz, annem merak etme az kaldı, canımın içi seni çok özledim, çok seviyorum. Mekanımın sahibi Ezo Hürmüs'e de çok selamlar, tahliye olan arkadaşlarından haberini aldım anneciğim, Allah'a emanet ol. Ben kadın kapalı B1'de yatan Sevim Küleş. Ben buradan B11'de yatan aslan görümcelerim Dilara Küleş, Ezo Küleş'e sesleniyorum. Canlarım sizi çok seviyorum. Dilom dualarım seninle inşallah. Allah'ın izniyle çıkacaksın, seni ve Ezo'yu çok seviyorum. Rabbim bizimle olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Şakran'da atmakta olan Azat Kızıltepe. Aslanım canını sıkma olsun. Ben seni telefonda da görsem iyi oluyorum. Kapalıya geleceğim kalbim kocam, sen kendine iyi bak. Ben seni iyi gördün mü ben daha da iyi oluyorum. Yakışıklı kocam Azat'ım, seni çok seviyorum. Öpüyorum seni aslanım, kalbimin vazgeçilmezi. Kızımın yakışıklı babası reisim, gülüşüne dünyaları veririm. Şakran'da atmakta olan Azat Kızıltepe, seni iyi gördüm reisim, az sabır annem, sen iyi oldun biz de iyi oluyoruz canım oğlum, yakışıklım babasının aslan parçaları, Allah'ıma emanet olun kıymet depom Veli Çetin, siz de canınızı sıkmayın amcam, Allah büyüktür, duydum sıkıldım, siz iyisiniz ya, bu da geçer paşalarım. İyi yayınlar abi, ben Kardelen Aluşluoğlu, 3-0'da yatan eşim Mert Aluşluoğlu radyo başına. Adını duyduğumda bile içimi ısıtan, kalbimin en güzel yerinde sakladığım aşkım. Seninle ilgili en güzel hayalim bir gün bütün özlemlerimizin yerini sarılmaya bırakması. O gün gelene kadar sevgim de dualarım da hep seninle. İyi ki kalbime dokundun, iyi ki seni sevdim. Mert'im kocam, bazı insanlar hayatına girer, bazıları ise kalbine yerleşir. Sen benim kalbime yerleşensin. Sana olan sevgimi anlatmaya çalıştıkça kelimeler yetersiz kalır. Tek bildiğim seni düşündüğümde yüzümün gülmesi ve geleceği seninle hayal etmem. Benim gönlümün en güzel yanı sen.

etsin. Kardeş kurban olsun sana, Allah'a emanetsin. Şaklanda yatmakta olan Çetin Kızıltepe, sen orada bizi burada ama gönüllerimiz bir. Demir parmaklıklar ne kalbime ne sevgime engel değil. Seni dualarıma sarıyorum iki gözüm. Yanımda olamaman gereken yaşlarımda cezaevindesin ama olsun, sen her zaman benim kalbimin başrolüsün. Bugünler geçecek, kendine iyi bak canım kocam. Şaklanda yatmakta olan Çetin Kızıltepe, canım kocam sen benim yaşama sebebim. Bugün seni gördüm, neşem geldi. Ömrümün en güzel baharı, yüzümü güldüren aslanım. Sessiz, sensiz tadı tuzu yok. Bu hayatın en kısa zamanda yanımda ol, sayılı günlerimiz kaldı. Umudumuz Allah'tan güzel günler bizi bekliyor. Aslan sarsılsa da yıkılmaz Allah'ın izniyle. Allah bize yeter, kendine iyi bak her şeyim. Selamünaleyküm Murat abi, bence ondan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zekim. C8'de Kürt kızı Arzu Kaya, sen hayatımda bugün, yarın ve sonsuza kadar en sevdiğimsin. Dünya ve içindeki insanlar şahit olsun ki ben seni çok seviyorum, saygılar. Bu gece bütün şarkılar sana armağan olsun. Murat abi bence ondan Doktor Zeki Kaya, C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Bilmeni isterim ki her zaman seninleyim, birlikteyim. Hatta şartların sanıyorsa bile ben de seninle birlikte yorulmaya razıyım. Bence ondan Doktor Zeki Kaya, C8'de bulunan sevdiğim kadın Kürt kızı Arzu Kaya. Ayrıca kardeşlerim Deha Zelvi, Elçin Can, Bahar Öztanık ve Hayalet kardeşim, size selam olsun. Bu gece en güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Şakranda yatmakta olan Veli Kızıltepe, karısının aslanı. Bugün seni gördüm, dünyalar benim oldu. Seni orada bırakıp gitmek zor olsa da bir gün seni gelip alacağım oradan. Olsun, bu cezalar sana koyma, senin arkanda dağdan sağlam karın var. Sıkılma, biziz, Allah büyüktür. Gün doğmadan neler doğar, canımın içi, kalbimin sahibi. Seni çok seviyorum, öpüyorum, kendine iyi bak, sıkılma. Şakranda yatmakta olan Veli Kızıltepe, Cennet Kızıltepe'den aslan kocam. Az zaman sonra aslan yine sahnede, sarsılsak da yıkılmayız Allah'ın izniyle. Aslanım tatilde canım kocam, en yakın zamanda yanımdasın, sana cezaevi koymaz. Biz alışkınız belalara, yıkılmanı bekleyenler yükselişini izlesinler. Çocuklarımın yakışıklı babası, kendine iyi bak aslan kocam. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, canım iyiyiz biz, her şey yolunda. Bugün aramanı bekledim, aramadın, pazar da aramadın. Eğer bizi merak ediyorsan çok iyiyiz, bir sorun yok, her şey yolunda. Tespihin olmuş, aldım onu da. Kendine iyi bak, seni seviyorum canım, Allah'a emanet ol. Savaş Aktaş, yakışıklı babam, çok özledim seni. Odama ikimizin resmini astım, keşke artık bizimle olsan, seni çok özlüyorum. Seni de annemi de çok seviyorum, her gece uyumadan önce sana dua ediyoruz. Allah çocukları çok sever, çocukların duasını kabul eder. Dualarımızdasın kral babam, aslan babam, seni çok seviyorum. Babaların babası Savaş Aktaş. İzmir Şakran Üçnoğlu, Tetipi cezaevinde bulunan nişanlım Hakan Vural'a gelsin bu şarkı. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle, seni çok seviyorum Esmer'im. İbrahim Polater, Mecburi İstikametler. Selamünaleyküm Murat abi, ben Erol Gümüş'ten. Aleyküm selam Erol kardeşim. Başta canım kanım olan T4C9 koğuşuna yatan abim Can Kaya olmak üzere, onun derlisi T1'e 19'da yatan abim Rıdvan Kaya. Ayrıca Yılmaz Baş, namı der Civciv, Serdar Alpoğa, namı der Serok, Mustafa Melih Baş, Mali Acar, namı der Cis, Hacıko, Doğukan, Azat, Aykurt, Zekeriya Kürdi, adını geçiremediğim Abidos kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya ve Can Kaya'nın bir sözüyle kapatmak istiyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, Kaya'dan alıp götüreceği tek şey tozdur. Kardeşlerim, bir mesajınız gelmiş Can. Sadece Erol'a ait olan gelmiş, haberin olsun. Can Kaya kardeşim. İyi geceler Ali Şakran Kapalı Cezaevi, C1 koşulan ben Ayça Semalı. Yanımda olan çok sevdiğim ablam Aslı Aydın, Deniz Kasım, Denizci Gülbahar, Görs ve kıymetli Tuğçe Köl Diken. Tüm dostlarıma Ayaz Erdoğan'dan Nasip şiirini çalarsanız sevinirim. Murat abi iyi yayınlar, sağ ol kız kardeşim. Ben Şakran Kadın Kapalı C1'den Ayça Semalı. Gece bir not bırakmak istiyorum. Zamanı geri alabilseydim yapacağım ilk şey, bugün hayatımdaki o boş insanlara harcadığım tüm o kıymetli zamanı, tüm o emeği ve iyi niyeti geri toplamak olurdu. Kimin ne olduğunu o gün bilseydim, değil değer vermek, onlara hayatımın kıyısından bile geçirmezdim.
Ben C5 koğuşundan

Kilo Yılmaz, selam Murat abim, yakışıklım benim. Seni özledim, çok seni çok çok özlediğimi bil. Sağ ol Gülüm. Sağ ol Gülüm. Sana da sevgiler, selamlar. Ben de özledim. Kulağını çınlatıyoruz valla Gülüm. İnşallah bir an önce çık gel. Gülüm, seviyorum ben de seni. Evet. Neymiş? Onur Bayraktar'dan öncelikle sarı papatya, gülbahar özek, sonra sinir küpüm, bebeğim Sıla Hüyük, canımın içi Begüm Irmak ve minim Gamze Yaviç, son olarak eski İzmirli Bahar Balım, şarkım sizlere gelsin özellikle Sıla'ma. Ben Gülbahar Özek, iyi akşamlar Murat abim, sağ ol kız kardeşim. C14 koğuşuna sesleniyorum Bergamalı hasretime, canım kardeşim ömrümün yarısı, ben iyiyim merak etme, vasili kabul olmadı. Babaya söyle, görüşe gelirsin. Bana da görüşe gelirse bana da gelsin. Hasret kardeşimle gece bizden bir söz. Allah'ım bize sandalye sabrı ver. O nasıl bir şey? Bize sandalye sabrı ver. Tüm bunlara inat ayakta duralım. Ha, tamam. Şimdi ayıklayalım. Bize sandalye sabrı ver. Allah sabrı cemil versin. Öyle değil. Gülüm, sana da sevgiler, selamlar olsun. C5 koğuştan Gülo Yılmaz. Sağ olasın Gülüm. Bir mesaj daha okuyacağım kardeşlerim. Sonra kardeşlerimin son kayıt mesajlarını paylaşacağım. WhatsApp'ı toparlayacağım. Sonrasında Allah nasip ederse SMS'e geçeceğiz kardeşlerim. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına. Kadın kapalı yatan cam baldızım. Şeyma ne yapıyorsun? İki gözüm. Bizler iyi. Seni çok seviyorum. Merak etme bizleri. Herkes iyi. Canını sıkma. Alacağız seni. Yüce Allah'ın izniyle arkadaşlarına selam söyle. Kampüs içi bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere selam ederim. Herkese iyi akşamlar. Ben Mert Hastan. Kadın kapalıda olan Şeyma'ya nasılsın? İnşallah iyisindir, kendine iyi bak, yakında görüşmek dileğiyle. Kampüs içi bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere selam ediyorum. Şakran'da olan Şeyma Coşkun. Ben Nazire Kına. Canım kızım nasılsın? İyi misin? Seni çok özledim. İnan seni çok seviyorum. Her an aklımdasın. Dualarım seninle. Beklenen ve özlenesin. Bunu unutma. Bir isteğin varsa telefon aradığında söylersin, seni çok seviyorum, Allah'a emanet. Uygar Donay'dan Bana Öyle Zor Ki, ana diyelim, ana öyle zor ki şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat'ım, nasılsın? Tüm dostlarıma, tanıyan canlara selam olsun. Hayırlı zaman, hayırlı saatte ailelerine kavuşmalarını diliyorum. Çukur Zaz'a selam. Fadik Tahliyen, yarın haber gönder, aldırayım seni. Her şey soğuman içinde. Hakkında hayırlısı elbet bir gün Fatma demiş abimiz. Aleyküm selam Abdurrahman abi. Seni çok, ne şarkının ismi? Doğuş Sivit'ten, evet, seni düşündüm şarkısını da çalarsan sevinirim demiş kardeşimiz abimiz. Tamam, bir mesaj da okuyalım. Atiye, ben C13 koğuşundan Başak İvak, benim canımın canı ballı lokmam Ece İvak, burada tanıdığım güzel insanların başında bana kendini iyi hissettiren Ebru Gülüş'ü de kendi gibi güzel olan canım arkadaşım Buğsem Erdem, her daim yanımda olan canım ablam Sarı Gönül, yani Gönül Akça, gece sözde iz bırakmaya geldik. Gözler kapatıldığında herkesin karanlığı aynı, hikayeleri farklıdır, nasihatler bilenlerin olsun, biz yaşayarak öğreniyoruz. Murat abim, bu derlerime blok 3'ten Sebebi Yar şarkısı armağan olsun. Bence 13 koğuştan Başak İvak, yani kainat güzeli T1D2 koğuşuna olan kocam Yusuf İvak, canım kocam, gözümün gördüğü yerde olamayabilirsin ama gözümün daldığı her yerdesin, seni çok seviyorum. Sen benim bu dünyadaki en büyük şansımsın, can parçam, kardeşlerim Berdan Doğanay Ceviz Kıran. Yaşar Doğanay Ceviz Kıran, Murat abim sana da selam olsun, canımdan çok sevdiğim kocam için Yıldız Silbe'den Çok Özledim Çaresizim şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam kız kardeşim. Evet, bir güzel şarkı, şarkımızın hemen akabinde kardeşlerimizin son kayıt mesajlarını da paylaşalım. Sonrasında WhatsApp'ımızı toparlayıp SMS'e geçeceğiz. Abi kardeş abla.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Kepçe Eren Dinçer. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin sesinden başta Aslan abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, abim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, dayım Akındal, canlarım olan Aslan abim Cio Yaşar Doğanay, amcam Recep Övür, Erhan Teker, Vedat Vermez, Hasan Kula, Orhan Atul, Kadir Özkurt, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkılıç, Edip Ünal, bu dost ve abilerime selam ediyorum. T1B11 koğuşuna Tan Taşçı'dan gidişat şarkısı armağan olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben T1B11'den Eren Dinçer yani Kepçe. Aleykümselam Eren kardeşim. Abi senin aracılığına Gürkan Tilki, Devran Tercan, Enes Genç, Esat Tuna Akdeniz, Atakan Koçak, Baran Berşe, Kadir Tosun, Diyar Gündüz, Umut Kaygısız, Ali Şantaş, Batu Şimşek bu abi dostlarıma selam olsun. Gecenin şarkıları abim Fırat Gizgin, dayım Erkan Ecerlioğlu ve abim Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Aleykümselam Atakan kardeşim. Buradan senin aracılığınla derdi dost ve abilerime sesleniyorum. Başta derdi olan Escobar abim Fırat Gezgin, Kuruçay'ın lideri Erkan Ecellioğlu ve benim için derdi olan dost kardeşlerim Erhan Teker, Orik, Orhan Atu, Berhan Batın, Doğanay Örnekköy'den, Cix, Cemal Yıldırım, Yeşilyurt'tan, Öcü, Özcan Kırım, Furkan Alkaş, Cio, Yaşar, Doğanay, Mustafa, Doğan Dede, Emer Kadir Öztürk yani Raftik, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkılıç'a. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Buradan senin aracılığıyla dost kardeşlere sesleniyorum. Ercüment Er Yılmaz, Olcay Er Yılmaz, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Volkan Kızılyel, Berke Gezersoy, Ahmet Teker, Salih Şen, Samet Özdemir, İbrahim Özdemir, Tolga Han Balcı, Yılmaz Can Çekici, Altan Serin, Kobilay Serbest bu derdilere tüm çalan şarkılar armağan olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İyilerin intikamı kötülerin günahından daha acı. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B11'den Orhan Atu yani Orik. Aleykümselam Orhan kardeşim. Başta Escobar abimiz Fırat Gezgin olmak üzere liderimiz Erkan Ecellioğlu, dostum Erhan Peker, can dostlarım Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, Hasan Kula, Cio Yaşar Doğanay, Akındal, Eren Dinçer, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Atakan Karadere, Cix, Cemal Yıldırım, dayımız Mehmet Öncü bu derlere selam olsun. Çalan tüm şarkılar Erkan Ecellioğlu, Hasan Kula ve Berdan Doğanay, Ceviz Kıran'a armağan olsun. Murat abi ben T1B11'den Orhan Asu yani Orik senin aracılığınla dost abi kardeşlerime sesleniyorum. Furkan Çubukçu, Azat Erol, Furkan Bildirici, İbrahim Ethem, Baran, Mert Ceyhan, Furkan, Yanık Enes Köse, Anal Kotman, Vedat Budak, Gökhan Er hepinize bin selam olsun. Çalan tüm şarkılar abim Fırat Gizgin ve Erhan Peker'e armağan olsun. Selamünaleyküm Can abim ben Berdan Batın Doğanay Ceviz Kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Başta babam Reis Doğanay Ceviz Kıran ve Ceviz Kıran kanı taşıyan herkese selam olsun. Ayrıca abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, dayım Ali Turap Diyentüs kardeşim, Cio Yaşar Doğanay, canlarım Akındal, Hasan Kula, Erhan Teker, Ercan Bali, Vedat Vermez, Dede Emer, Yusuf Vak, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orik, Orhan, Bozu, Yusuf, Azat, Çalıkılıç, Buca, F'de olan Mert Aslan'a, Kabadayı, Yunus, Sepet Ören'e bin selam olsun. Şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Ayrıca sana da selam olsun. Kral insan Murat Bingöl, estağfurullah sağ olasın. Berdan kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan Murat abim. Ben T1B11'den Berdan Batın Doğanay, ablam Başak İvak Ceviz Kıran, Ece Ulak'a, Yarın Ceviz Kıran, Meltem Beydilli ablalarıma, Tülay Çakmak, Meltem Toprak'ta, halam Çağlar Beydilli, kardeşim Bozo'nun derlisi Bursa'nın de kardeşime, ayrıca Tepecik, Murteke, Kuruçay'la tüm abla ve kız kardeşlerime selam olsun. Bugün çalan en güzel şarkılar ablam Başak İvak Ceviz Kıran'a ve Ece Ulak'a armağan olsun. Ben Berşan Batın Doğanay. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B17 koğuşundan Umut Akkuş. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta dostlarım Emirhan Tapan ve Doğukan Taşar olmak üzere Serdar Ateş, Behçet Aslan, Kaan Demir Kıran, Kerem Yavuz Bozo, Ömer Urayç, Ömer Canter, Ozan Demir, Uğur Elçikol, Savaş Kırmızı Gül. Selam ediyorum Yusuf Kaymaz'a da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4B17 koğuşundan ben Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta dostum Doğukan Taşar olmak üzere benim için derdiler Behçet Aslan, Serdar Ateş, Ozan Demir, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Berkan Karadere, Burak Kaan Karadere, Serhat Aslan, Onur Çoker,
Suat Konuk, Mert Güler, Ömer Canter, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serkan Polat olmak üzere tüm dost abi kardeşlere selam ediyorum. Gece bir söz. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17 koçtan Doğukan Taşar başta dostum Emirhan Tapan olmak üzere Behçet Aslan, Serdar Ateş, Suat Konuk, Mert Güler, Umut Akkuş, Kaan Demirkıran, Savaş Kırmızıgül, Ömer Canter, Kerem Bozo, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Alper Demirtaş'a bin selam ediyorum. Gece bir söz. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmazlar. Ben 4 nolu B17'den Behçet Aslan, başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere can dostlarım Doğukan Taşer, Emirhan Tapan, Ozan Demir abilerim, kardeşlerim Muhammed Şen, Umut Akkuş, Serdar Sönmez, Ömer Canter, Kerem Gezer, Ümit Alper, Savaş Kırmızıgül,

Uğur Elçikol, Bengin Orhan, İbrahim Kırcan, Mert Güler, Suat Konuk, herkese selam ederim. Murat abi, ben B17 koşulan Ali Kerem Yavuz yani Bozo başta abilerim. Emirhan Tapan, Doğukan Taşer, Serdar Ateş, Kaan Demirkıran, Umut Akkuş, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Ömer Canter, Ömer Urayç, Zeydan Dal, Numan Furkan, Önal Tuna, Candan, Serkan Polat, selam olsun gece. Emirhan Tapan'ın sözünü bırakıyorum. Geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız zannetmesin. Ben T4B17 koşulan Ömer Canter, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşer, Serdar Sönmez, Ozan Demir olmak üzere Umut Akkuş, Kerem Yavuz, Boza, Ömer Urayç, Uğur Elçikol, Kan Demir Kıran, Behçet Aslan, Savaş Kırmızıgül, Ömer Faruk Gülsever, Burak Timuçin, Serkan Polat, selam ediyorum gece Emirhan Tapan'ın sözüyle. Hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için kaybetmek gerekir. Ben B17 koşulan Kan Demir Kıran, dostlarım Doğukan Taşer, Emirhan Tapan, Behçet Arslan, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Kerem Yavuz, Ömer Urayç, Serdar Ateş, Ömer Canter ve başka kurumda olan dostlarım Alper Demirtaş, Emrecan Bingöl, Cüneyt Büyük, Mert Esen, Yiğit Yıldırım, selam olsun. Zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez. Sizleri seven kardeşiniz Reşo. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda, en yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyacağız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağanım olsun. Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar, Menemen Kapalı A28 koğuşunda yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar'a, kader ortaklarına selam olsun. Seni özlem ve hasretle de bekliyoruz. Abim, yakındır buluşacağız. Abi, sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Özgür günlerde birlikte daha güçlü bir şekilde vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verilecek selamımız yok. Sen bir aslan markasısın Yavuz Selim Baydar. Blok 3'ten çalan bütün şarkılar abime armağan olsun. Murat abi, ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Emirhan Öztürk, Halil Özdirek, Zeki Kaya, Burakcan Şahin, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Murat Ögen'e, Esat Candan, Aliş Emen, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Barış Terim, Oktay Kalabalık, kalbi gönlü bir olan şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. O yüzden yapar mısın tanımamış gibi bu derdere armağan olsun bu güzel şarkımız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Atakan Lüder. Aleykümselam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan, Koçak, Uğurcan, Bilgi, Bertu, Er, Öz Yılmaz, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TKA1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleykümselam Sergen kardeşim. Babam, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kavun Hasan. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar yani Gio. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum seninle beraber. Tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar yani Gio. Murat abi, ben Paşam Görgür. Abim, atam Eyüp Görgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi, bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven Paşam Görgür. Abi, ben Sergen Görgür, başlar reisim Eyüp Görgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Görgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbro, Muratcan Yıldız, Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Görgür. Murat abi, ben Çakır İsmail. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum.

0: Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür, yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Görgür, başta atam reisim Eyüp Görgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak, bizi merak etme. Dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun, Sergen Görgür. Ben T2'de yatan Eyüp Görgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Görgür.
1: Murat'la gönülden gönüle.

Kayıt mesajlarımızı sonlandırdık. C13'teki kardeşlerim. C13'teki kardeşlerim. Yasin kardeşimiz yanınızdaymış. Yasin Akçay bizim kardeşimizdir. Kardeşimizin abisidir daha doğrusu. Tanımam etmem. Kendisi de bizi bilmez. Ama güzel bir kardeştir. Zaten yanınızda yeni gelmiş herhalde. C13'teki kardeşlerim. Yasin kardeşimiz yanınızda zaten. Yardımcı olursanız sevinirim. Sizlere de sevgiler, selamlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Gediz, yukarı mahalleden Bozu Yusuf Uçan Kuş. Aleyküm selam Yusuf kardeşim, senin aracınla kader birliği yaptım Escobar abim, Fırat Gezgin başta olmak üzere dayımız Erkan Ecellioğlu, dost abi kardeşlerim Berdan Doğanay, Cavit Kıran, Hasan Kulu Akındal, Yaşar Doğanay, Dede Emer, Mustafa Doğan, Eren Dinçer, dedelerimiz Zeki İvrum, Yusuf Asi Gece bir söz, madem çok cesursun seni bir yanlış anlayın Keşfirov'dan gidersin araya, şarkısı Gece armağan olsun Murat abi, sana da iyi yayınlar, kolay gelsin, sağ olasın Yusuf kardeşim. Murat abi T1B11'den ben Bozu Yusuf Uçan Koşu, bulunduğum kampüste olan dost abi kardeşlerim Doğukan Beşik, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Hacikom, Mehmet Nurullah Tar, Mike Alican Yaşar, Mehmet ve Ferhat Yıldırım, Erdoğan Şahin, Furkan ve Ferdi, Devrim Ferdi, Bingöl İbrahim, Can Erdoğan, Ulaş Tekmanlı, bu derdere selam olsun. Tereddüt edenin sözünü keserler ve selam. Bu gece tüm şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Ben T2C7'den Baran Alsaç kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Bekeş, Murat Turgut, Özkan Özdemirli, Sergen İşmez, Berkay Buldaş, Arda Doğan, Nuri Erdem, Merdo Manav, Mertcan Arda, Onurcan Aksakal, Ömer Şahin, Ahmet Cinoğlu. Biz bizi sevenler ile ömürlük mukaveleler imzalarız. Günün adamıyla işimiz olmaz. Ömürlük adamlar olan Halil Karagöz, Mete Dökme, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Afvan Yılmaz, Osman Sucu, Volkan Şendil. Sizleri seven kardeşiniz Abdülsamet Cinoğlu. Ben kaybetmekten korktum, her şeyi özgür bıraktım. Ben T1B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Canlarım Halil Karagöz, Mete Dökme, Afan Yılmaz, Hakan Uçar, Muhammed Ömercan, Kerim Bakır, Ozan Yazar, Özcan Yazar. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sen de

insan oldun ya, tüm doğrular keyfine baksın. Abim Halil Karagöz'ün derdisin, Neşet Ertaş'tan sen benimsin, ben seninim armağan olsun. Ben bir nolu B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Başta kader birliği yaptım aslan abim Halil Karagöz olmak üzere dostlarım Mete Dökme, Afvan Yılmaz, Kerim Bakır ayrıca. A7 yatan canlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay kardeşimize de bin selam olsun. Özlemek için sevmişiz, kavuşmak ne haddimize, kolay gelsin Murat abim. Ben B18'den Abdülsamet Cinoğlu, sağ olasın Abdülsamet kardeşim. Ben bir nolu B18'den Abdülsamet Cinoğlu abilerim Halil Karagöz, Osman Sucu, Volkan Şendil dostları Mete Dökme, Afan Yılmaz, A7 yatan dostlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay kardeşimiz cansınız. Bir sen varsın aklımda, bir de seninle olan hayallerim Abdülsamet Cinoğlu. Murat abi ben Torbalı'dan Ethem Akbulut, Şakranti 2016 koğuşuna yatan Baran Gerçek ve kader arkadaşlarına Ahmet Kaya, burada günler geçmiyor şarkısı armağan olsun. Selamlar yüküm Murat abi. Ben Şakran 4 nolu T tipi cezaevinden Emre Tuğrul Alaçatılı. Aleykümselam Emre kardeşim. Başta can dostum Mert Koçak, saygıdeğer abim İbrahim Dündar, Mert Saatli, Yiğit Altınel, Mahmut Yılmaz dostum Mert Koçak'ın abisi Mehmet Doğru Özden, Yücel Özden bin selam olsun. Ve İbrahim Dündar abimin Şakran Kadın Kapalı'da bulunan değerli eşi Bahar Dündar'a çok selam ediyorum. Gece sözümüz hayat bir nefes alabildiğin kadarsın. Şakran bir kafes kalabildiğin kadarsın. Ferdi Tayfur'dan Hatıra Yeter şarkısı tüm dost kardeşlere armağan olsun. Emre Tuğrul. Murat kardeşim ben 4 nolda T tipi cezaevinden İbrahim Dündar, başta can dostum Hakan Donat, Azat Başar, can kardeşlerim Emre Tuğrul, Mert Koşak, Mutlu Kurt, Can Çakır'a selam ederim. Kadın Kapalı'da bulunan hayat arkadaşım ve can yoldaşım Bahar Dündar'a selam olsun. Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısı armağan olsun İbrahim Dündar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş, Şakran 2 nolu kurumunda bulunan B16'dan aslan kardeşim Baran Gerçek Bargıran, Koç Açık Cezaevinde yatan aslan abim Murat Altuntaş Şakran, T4 B10'da yatan Burak Yeşilbaş'a selam ediyorum. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır, özlenen ve beklenensiniz benden. Benden tüm dostlara Adana'da Ayhan Döneceğim Bir Gün şarkısı armağan olsun. Ben T1 A3 ölümsüzler koğuşuna tahliye olan Cengiz Aydoğan, öncelikle koğuşuna adaletini sağlayan başta Gümüş Balalı, Murat Eres, Namıder Balina, Ahmet Gezer, Namıder Rafik, Daykola Engin Kaya, İlhami Türkmen, Engin İbras, Onur Serme yani Dino, Oğuzcan Oğuz yani Goşlu, Berkan Mert Türk, Alpaslanlı yani Hançer, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Samet Menek, İbrahim Dağlı tüm A3 koğuşuna selam olsun. Gece Balina Murat abimin sözüyle her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kayda değişmez, büyük balık küçük balığı her zaman yer. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 2 nolu C7'den Berkay Buldaş. Aleykümselam Berkay kardeşim. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Murat Turgut, Baran Alsaç, Onurcan Aksakal, Çavuşumuz Merdon Manak, Nuri Erdem, Arda Doğan, Cengiz Hanlı, Musli, Murat Özel yani Bekeş, Umutcan Ünsal, Meydancımız Umut Çapay, İhsan Karabulut, Mertcan Erda, Hamza Girtekin, Yusuf Kayhan'a Uygar Doğan'a bu da mı yalan şarkısı armağan olsun. Murat abi ben 2 nolu C7'den Berkay Buldaş. Kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Baran Asaç, Murat Turgut yani Bozo, Arda Doğan, Onurcan Aksakal, Merdo Manav, Umutcan Ünsal'a selam olsun. Yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun. Biz her koşulda aslan gibiyiz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B16 koğuşunda bulunan Sivaslı Veysel. Aleykümselam Veysel kardeşim. Koğuşumuzda bulunan dost kardeşlere hitaben Mamican Savcı, Mehmet Altunbaş, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş, Faik Ürücüler, Yoldaş Cancan, Tarkan Polat, Ali Turap Yentüz, Yusuf İslam Dilek, Burak Reis, Yakut Taner, Özçaki, Ünaler, Hayrettin Sert, başka koğuşlarda bulunan Serdar Ateş, Mami Tutkun, Şahin Sencer, Hüseyin Turgay'a bu saydıklarıma bin selam ediyorum. Ben Edo Saraç, bu yürek nelere yeterse, bir can bir canı ne kadar severse, bir damardan ne kadar kan geçerse, yaşam ölüme ne kadar değer, sen de benim için o kadar değerlisin, sevdiğim kadın Neşe Gürbüz. Ben Edo Saraç, hayat ne kadar garip değil mi? Koca şehre meydan okuyorsun, iki gözde tutsak oluyorsun. Gözlerinde tutuklu kaldım, Neşe Kaydama, Yıldız Silve'den aklım hep sende armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ankaralı Okan Arslan. Aleykümselam Okan kardeşim. T3-C10 koğuşunda yatan abilerim, kardeşlerim olan Serkan Yıldız, Mert Demirhat, Mustafa Kemal Kaleli, Neco Fıratkaya, Şahin Gündoğan, Fırat Sağında, Hacı Lakaplı, İbrahim Kaya, Mert Narin, Gökhan Şahin, Ozan Çümen, Şükrü Çoban'a, bu arkadaşlarıma Seyfi Doğan Aydan, Sen Yolcu Ben Hancı şarkısı bu canlara armağan olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alacağız sadece tozdur, Allah'a emanet.

0: abi selamlar. Aleyküm selam Okan kardeşim, sağ olasın. Selamünaleyküm, ben Teşcihan'dan Serkan Yıldız. Aleyküm selam Serkan kardeşim. Benim için kıymetli olan Murat Bingöl abim. Okan Arslan, Mert Demirhat Kaleli, Neco Fırat Kaya, Şahin Gündoğan, Serkan Yıldız, Hacı Lakaplı, İbrahim Kaya, Mert Narin, Gökhan Şahin, Ozan Çümen, Şükrü Çoban. Bu arkadaşlarıma selam ediyorum. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Kıymetli abim Murat, senden isteğimiz Hece Herdem'den Hücreme Güneş Doğmuyor şarkısını çalar mısın, bu canlara armağan olsun. Selamlardan. Selamünaleyküm güzel insan, ben TKA4 Koğuş'tan Foçalı Serhat. Aleyküm selam Serhat dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koç'tan, İlhan Vardan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Boyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit, Şerefli Atan, tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça susak, umut ettikçe özgürsün. Ben TK4 Koğuş'tan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Erçan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koç'tan, İlhan Vardan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefli Atan, tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben TK2B2'de yatmakta olan Çağlar Akalın. Buradan dostlarım Efecan Pamuk Basanoğlu, Onur İşler, Ogün Dağtekin, Murat Yavuz, Fırat Moğlu, Fırıncı İbo, Mete Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan kardeşlerim Mert Güçer, İdris Karakoç, Doğukan Gökçek, Efecan Akkoyun, Hicyan'dan Düşme şarkısı armağan ediyorum. Ayrı ayrı akvaryumlarda olsak bile okyanusta görüşmek dileğiyle, biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben eski çamlık TK2B2'de yatmakta olan Murat Yavuz. Buradan abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Çağlar Akalın, Efecan Pamuk Basanoğlu, Onur İşler, Hüsnü Sipçim, Alican Olgenal, Furkan Aksu, Mete Aydın, Halil Karagöz, Gökhan Balcı, Fırat Moğlu, Ümit Alper Fırıncıbo, Murat Ölgenel'e selamlar olsun. Gece bir söz eğseydik çok kapıdan geçerdik, biz dik durmayı tercih ettik. Ben TK2B2'den Onur İşler, koğuşumda kadar birliği yaptım dostlarım olan başta Çağlar Akalın olmak üzere Efecan Pamuk Basanoğlu, Fırıncıbo, Murat Yavuz, Ogün Dağtekin, Hüsnü Sipçim, Murat Fırat Moğlu, Mete Aydın, Zeki Baver, T2'de olan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya selam ediyorum. Allah bir şeylerin olmasını geciktiriyorsa güzelleştiriyordur, sabredin. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül T3B9'da olan Kral abim Serdal Aykurt, canım abim nasılsın, inşallah iyisindir, özleniliyorsun, cansın sen, en kısa zamanda aramıza dönersin inşallah, sabırsızlıkla seni bekliyoruz. Biz de Bostan sahilinde annem babam Osman hep birlikte oturuyoruz, herkese sana çok selam var, inşallah sen de aramızda olursun. Kadın Kapalı'da olan Pınar Cuhalı, Kardelen Ak'ta size de selam olsun canlar, bugün çalan en güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Ben Üçnoğlu B9'dan Şeytoğlu Serdal Aykurt, selam olsun Murat abim, sana nasılsın abi, sağ ol, aleyküm selam Serdal kardeşim, çok şükür hep beraber iyi olalım Serdal. Kadın Kapalı'da olan kıymetlilerim Sarım Pınar Cuhalı, Kardelen Aktaş kardeşim nasılsınız, iyi misiniz, inşallah bir sıkıntı yoktur Kardoğum canım kardeşim, abisinin gülü canım feda, kafana takma bir şey, her şey güzel olacak, çarşamba günü 8.30'da ara, telefonda konuşacağız, seviliyorsun Cumhuriyet'in asil kraliçesi, kendine iyi bak, seni öptüm Sarım kardeşim benim, yerimi o güzel gözlerinden öp, sen de kendine iyi bak Sarım, bugün çalan en güzel şarkılar sizlere gelsin, sizi seven Şeyto. Son bakalım var mı okunan mesajlarımız. Şakran T4C7 koğuşuna sevgili Mahmut Karahan'a kucak dolusu sevgiler, onu çok çok seviyorum, her zaman yanındayım aslan sevgilim, özgür günler bizim olacak, aslan kafese sığmaz, en yakın zamanda görüşmek dileğiyle. İrem Temel, Mahmut Karahan'a Ahmet Kaya Kaçakçı Kurban şarkısı armağan olsun. Ben Abdullah Kahraman, tüm dostlarıma selamlar Murat'ım, seni de bekliyorum en yakın zamanda Abdullah Kahraman, selam olsun Gökhan Doğanay'dan, Bilsen şarkısı gelsin, Fatma Baş Bunar'a selamlar olsun. Aleyküm selam Abdullah abim, sağ olasın inşallah abim benim. Şimdilik bu kadar kardeşlerim. Evet şimdilik bu kadar, bakalım var mı başka. Yok, şimdi bu kadar sevgili kardeşlerim. Şimdi hemen Okumadım diyen kardeşim hangi mesajmış?
1: Mahmut Karahan. Mahmut inşallah yarın kız kardeşimle görüşürsen söylersin Murat abi mesajımızı okudu diye. Şimdi iki güzel şarkı sizlerle baş başa bırakacağım. Sonra SMS mesajlarına hazırlayın. SMS mesajlarına geçelim kardeşlerim.

Evet, geldik SMS mesajlarını paylaşmaya. Günün ilk mesajıyla hemen başlayalım bakalım. Murat abim, ben Torbalı'dan, şarkıcı Özgür Ak'tan, Şaklan Birnoğlu cezaevi B16'da yatmakta olan Ali Endek dayım, diğer kardeş Osman Temel, Mehmet Salman, Kenan Tink, Beytullah Evrek, Emin Aslan, Neco Portakal, bu dostlara bin selam olsun. Uygardan aydan Sevda başımın belası armağan olsun, saygılar. T3 B18 Burak Demirel, Aslan Kocam, Aslan'ın eşi de Aslan'dır, hatunun her daim yanı başında, seni çok seviyorum, kabul olmuş en güzel doğamsın adamım. T3B 18 Şam Devi'nin efsanesi Burak Demirel, benim aslan kocam, iyi ki varsın, her zaman yanındayım, seni çok özlüyorum ve çok seviyorum adamım. Şakran Kadın Kapalı B11 Koşun Atan, bacım kanım Karyan Naz Duran, seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın, iyi ki doğdun, çok yakında kavuşmak dileğiyle dualarım seninle, öpüyorum, Allah'a emanet ol. Hemen sayfamı yenileyim. T3C7'den Baber Bayram Başta, Kınalı Ekrem, Hikmet Ögen, Halil İbrahim Uçar yani İbon, Çınar Birlik, İbrahim Acar, Uğur Bingöl, Berkan Sallı, Hayrettin Şer, Serhat Akın, Semih Mehter, Umut Mustafa Bur, Fuat Hasmı, farklı kurumlarda yatan Faruk Sağlık, Serhat Akkaş, Semih Kurtuluş, bu darlara çok selam, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. İyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgüz, Kadın Kapalı, John Atı Koşun Yatan, sevgilim Selinay Sayın radyo başına. Sevgilim, elbet bu günler geçecek. Sadece biraz sabretmemiz lazım. Benim bu hayattaki yaşama sebebim sensin. Seni çok seviyorum. Sabırsızlıkla seni bekliyorum. Seninle kuracağım hayallerin gününü iple çekiyorum. İyi ki varsın. Sevgilim Ahmet Kaya, kum gibi armağan olsun. T3Y7'den Baber Bayram Başta, Kınalı Ekrem, Hikmet Ören, Halil İbrahim Uçar yani İbon, Çınar Birlik, İbrahim Acar, Uğur Bingöl, Serkan Şallı, Hayrettin Seyar, Serhat Akın, Semih Mehter, Umut Mustafa, Fuat Hasmı, farklı kurumlarda yatan Faruk Sağlık, Serhat Akkaş, Semih Kurtuluş, bu derlere çokça selam, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Şakran T1B18'de bulunan aslan kocam Ozan Ahmet Kartal, o hasret kaldığım kokundan, tutamadığım ellerinden, özlediğim gözlerinden, dokunamadığım sakallarından öpüyorum. Beni çok seven o güzel kalbinden daha çok öpüyorum kalbim. Elbet bir gün Azar Birbir, her şeyim şarkısı armağan olsun aslanıma

Şakran T1B18'de bulunan aslan kocam Ozan Ahmet Kartal, ben seni sevdim nasibime yokluğun düştü. Vuslat dedim yüreğime hasetin düştü olsun. Ben seni bana verdilene emanet ettim. Bana da sabır düştü Gökhan Donay'dan. Kala kaldım şarkısı armağan olsun can parçama. Annesinin sol yanı Baran Yavaş, nefes alma sebebim dünyam. Sesini duyunca içime huzur dolduranım. Kurban oldum, çok özledim seni anneciğim. Her şey güzel olacak, umudunu kaybetme. Seninle güzel hayallerimiz gerçekleştireceğiz. Annen seni ömrü yettikçe sabırsızlıkla bekliyor. Seni çok seviyorum oğlum, kendine çok iyi bak. Murat abicim oğluma benim için yıldız sil, aklım hep sende çalar mısın? Baran'ım radyo başına lütfen dinlesin, şimdiden teşekkür ediyorum. İyi yayınlar abim, estağfurullah ablacığım, sağ olasın. Murat abi ben T4A25'ten Mehmet Baran Yavaş, aynı koğuşta bulunduğum abim Ahmet Cintar yani eşkıya ve tüm abi kardeşlerime, ayrıca kampüste bulunan abi kardeşlerime selam ederim. Gece bir Ahmet Cintar eşkıya ve beter Baran sözü bırakmak istiyorum. Şeytana gerek yok, bizim gizli hayranlarımız, sinsi düşmanlarımız var diyor ve herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Ben Torvalı'dan Osman Şimşek, aslan oğlum Baran Yavaş. Babacım kendine çok dikkat et aslanım. Baban ailen her zaman yanında. Seninle bizim tek derdimiz sensin. Senin de tek derdin özgürlüğün olsun. Güzel günler yakınımızda. Allah'ın adaleti şaşmaz oğlum. Merak etme, seni çok seviyoruz. Koğuşundaki abi kardeşlerine de selam olsun. Ben T1A20 koğuşundan tahliye olan Menderesli Özcan Arsan. Başta büyüklerim olmak üzere Serkan Aksakal, Serdar Özcan İstanbul'du, Selçuk Boyoğlu, kardeşim Doğukan Alsu ve Kuruçaylı Burak Ceylan, Yusuf Ceylan Kaleli, Cesur Bayhan, kardeşim Bucalı Berkant Özcan ve ismini sevmanım tüm arkadaşlarıma selam olsun. Bu hafta ayrılacağım, merak etmeyin, sözümü tutacağım, Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Emrah Tatlı. Aleykümselam Emrah kardeşim. C4'te olan karım Ayşegül Tatlı. Kalbimin sahibi seni. Çok seviyorum. Sana mektup gönderdim. Aşkım kendine iyi bak. İbrahim Tatlı'ya sassız kaldım. Şarkısı güzel karıma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Kütahya T tipinden Süleyman Taşar. Aleykümselam Süleyman kardeşim. Can kardeşlerim Efe Us ve Filiz kardeşime sesleniyorum. Mektubunuzu aldım. Ben de en kısa zamanda cevaplayıp göndereceğim. Tüm vefalı dostlara selamlar olsun. Sana da hayırlı yayınlar Murat abim. Sevgilerimle Süleyman Taşar, sağ olasın Süleyman kardeşim. Şakran kadın kapalı B11 koğuşuna yatan bacım kanım Karya Naz Duran. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın, iyi ki doğdun. Çok yakında kavuşman dileğiyle dualarım. Seninle öpüyorum. Allah'a emanet ol. Bacı para torunlara al bayrak. Sonu bu şekilde. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13'ten tahliye olan Boran Yazar. Aleykümselam Boran kardeşim. Ve abim eski İzmirli Yasin Zengi. T1B5 koğuşuna bulunan aslan abim Engin Zengi. Aynı kurumda bulunan eski İzmirli Ozan Yazar, Özcan Yazar, Oğulcan Aydın farklı kurumda bulunanlar. T3C13'te bulunan aslan abim Mehmet Nuri Özden. Kardeşi Yücel Özden, Arda Özden. Akabinde abi dost kardeşlerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Umut Uzak, Ahmet Misil. Abi kardeşlerime selam olsun. Ben eski İzmir'den Yasin Zengi, Boran Yazar, Muhammed Zengi, Yan Mırın, Yan Azadi. Murat abi ben Şakran Kadın Kapalı B6 koğuşundan Nurselin Balıç'a, T1B11 koğuşundan bulunan canım sevgilim Bozo Yusuf Uçan Kuş, aslanım seni çok seviyorum. Geceye bir söz bırakıyorum, bir gün özgürlüğümü alıp geleceğim sana. Sakın ola beni unutma güzel gözlüme. Yıldız Tilbe'den Aşkım Benden Öte şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Şakran Kadın Kapalı B6 koğuşundan Nurselin Balış'a buradan kader birliği yaptım. Canım ablam Tezcan Uygur, Dilara Aslan, Alp dostlarım Merve Yıldırıcı, Saliha hep bektaş oldu, Gizem Akın sabır en büyük silahımız olsun. Canlarım elbet bir gün Havva öğüt duvarlara yazıyorum ismini şarkısı armağan olsun. Ben Kader Erke, C11'den dostlarım Esra Argaç, Fatma Yüksel, Zeynep Turan, Aslan Kasap, Büşra Aksoy, Nisan Can, Melis Şataf. Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Hayatımdan bir şey çalanlar için değil, hayatıma anlam katanlar için döneceğim bir gün. Foça açıkta yatan eşim yetiş ok, bedenler esir düşse de sevgimiz her zaman özgür. Sabırla ve büyük bir umutla o kapıdan çıkacağın günü

0: bekliyorum canım eşim.
1: Ben hemen A15 koğuşundan hazır ama kurban oldum. Bilmeni isterim ki sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekirse bekleyeceğim. Sen bu hayatta savaşmaya değer en güzel şeysin. Şükürler olsun seni gönlümde yar ömrümde var edene. Seni çok seviyorum sol yanım, iyi geceler. Koç açık yazmakta olan eşim yetiş ok. Hayatıma kattığın tüm güzellikler için her gün şükrediyorum. İyi ki benim eşimsin, iyi ki hayatımdasın. Seni çok ama çok seviyorum. Koç aşkla yatmakta olan yetiş ok Murat abi nasılsın, iyisindir inşallah. Aleyküm selam, sağ ol yetiş kardeşim, hep beraber yollara. Benim Yılmaz Sonsuz kardeşim Bektaş ok, yeğenim Seçkin ok ve küçük Ahmet ok, abilerim Mustafa Baskıncı, Gökhan Görgül olmak üzere tüm koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Murat abi hadiseden ara beni. Şakran B9 koğuşuna yatmakta olan kızım Narin Kuş. Kollarımla sarılamasam da kalbimle her an seninim güzel kızım. Günleri sayıyorum, kokunu içime çekeceğim, o gün elbet gelecek. Güçlü kal kızım, bu karanlık günler elbet yerini aydınlığa bırakacak. Seni seven annen ve baban. Canım kızım Kader Erke, bu şarkı benden sana gelsin ki var ya, bir gül sarı papatyam onlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı Cengiz Handan Pınar Şakran T2C1'de yatmakta olan sevgili eşim Sercan Keskin radyo başına. Sen dünya gözünde verilmiş bir cennetsin bana. Bir ömür yaşamam, bir ömür daha dilerim seninle. 7. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum Seço. Halit Bilgiç'ten Seni Düşlemek şarkısını çalarsan çok sevinirim abim. İyi yayınlar, aleyküm selam öncelikle kız kardeşim. Murat abi, eşim Gökhan Diker radyo başına. Bebeğim, ev hapsinden dolayı çıkamıyorum. Hattı çıkartamıyorum. Saatlerdir balım elinde telefon bekliyor. Kimse ilgilenmiyor. Kod veriliyor ama kurumun araması lazım. Fatoş'ta başka e-görüş yok diyor. Bilgin olsun. Rabbim emanetsin. Çok seviliyorsun. Gökhan Diker acil radyo başına. Ben Yazgül'ü Diker. Ne yapıp edip bana ulaşman lazım hayatım, yoksa ben Feride'ye falan ulaşacağım, ev hapsindeyim diye çıkamıyorum ama kızlarımıza değer, çok öptük seni babası, Allah'a emanetsin. C12 Serpil alınca doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun, iyi ki varsın anne. Çok zorlu bir anne kız ilişkimiz var ama ben yine dünyaya gelsem yine de senden doğmak isterdim. Bana verdiğin emeğin her hastalığımda başımda bekleyişinin hakkını ne yapsam yapayım ödeyemeyeceğimi biliyorum. Senden tek isteğim seni çok sevdiğimi unutmaman. Canan Erçetin annem şarkısı. Ben çam dibinden Furkan Atılgan, A5 koşuna yatan Buse'nur Çevik radyo başına. Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yaşlara inşallah. Bir dahaki doğum gününü hep birlikte kutlarız, dikkat et kendine. Buse kardeşim, Buse'nur Çevik, doğum günün kutlu olsun. Annen yazmıştı ama bilmiyorum vallahi, mesajlar gelmiş mi gelmemiş mi, bilgin olsun. Doğum günü mesajlarım var Buse'nur kardeşim. Murat abi, Adem Sabırlı ve Şahin Yörükler abi, size mektup attım bugün. Haftaya umarım elinde olur. Sabri abiye mektup geri dönmedi. Ben hala Foça'dayım. Sizi seven kardeşiniz Arif Alaca. Aleyküm selam Arif kardeşim. Murat abi, ben Bayraklılı Arif Alaca. Buradan Buca Kırıklar'daki Nado Emrah abime çok selam olsun. Abi, bugün oraya kuzenim Ferhat Dolan geliyor. Ben nasılsam gözünde, o da aynı şekildedir abi. Tuğrul Polat'a da çok selam. Sizleri seven sayın kardeşiniz Arif Alaca. Ben Hatip Erkuş. İki gözümün çiçeği yarenim. Ne yapıyorsun? Beni soracak olursan iyiyim. Faksını aldım demek söyledin. Şeye inanmadın. Bir gün Allah nasip ederse görürsün. Seni seven Hatip Erkuş kendine. İyi bak Aynur Polat'tan. O Esmer'e şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben B9 koğuşundan tahliye olan Nilay Asu Özçalık. Öncelikle can ablalarım başta İrem Erdemir, Gizem Belge Canan, Bedirli Nuran, Gökçen'e sevgi ve selamlarımı iletmek istiyorum. Hepinizi çok özledim, hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun aslan ablalarım. Yıldız Tilbe Metris şarkısını çalarsan sevinirim abi. Ben B9 koğuşundan tahliye olan Nilay Asu Özçalık. Canım ablam İrem Erdemir, dostum dostumdur. Ablam için halı dayı bozuk dünya çalarsan çok mutlu olurum.

abi. Ben Hatip Erkuş, iki gözümün çiçeği yarenim. Ne yapıyorsun? Beni soracak olursan diyeyim. Faksın aldım. Demek söylediğim şeye inanmadın. Bir gün Allah nasip ederse görürsün. Seni seven Hatip Erkuş, kendine iyi bak. Aynen Polat'tan O Yasmen'e şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben C6'dan Ceydan. Hücrede bulunan cam parçam Nahidem. Çok özledim seni, gel artık. Seninle kavga etmeyi bile özledim. Kuşlar iyi, her şey yolunda. Berivan'a da söyleyeceğim şimdi, mesaj atsın sana. Allah'a emanet ol. Abi Nahide için Hicyan, Bahtımın Karası çalarsan sevinirim. Murat abi, Şakran T1 B18'de yatan aslanıma Berkant Baran'a selam olsun. En güzel yarınlar en zorlu sabırlardan sonra gelir. Seni çok özledim. Yokluğun zor olsa da varlığının verdiği güce ayaktayım. Gözüm yolda, gönlüm sende, sabret sevgilim. Bir gün bile vazgeçmeden bekliyorum. Kuşlar gibi özgür olacağımız günler yakın. Kalbim senin sığınağındır. Seni çok severim. Ayrıca Kerim Bakır kardeşim Ece'nin de sana çok çok selamları var. Allah'ıma emanet olun. Ben B6'dan tarih olan Büşra Öz Yürekli. Canlarım Ela, Simge, Yonca, Petek canlarım. Bilmiyorum koğuşta şu an kim var ama derlilerim, sizi çok özledim. Özgür günlerde denk gelmek dileğiyle. Şimdi aklıma fikrim şöyle diyeyim. Şimdi aklım fikrim siz oldunuz. Abim, bu derliler için Aşk Kapıyı Gardiyan çalarsan sevinirim. Değerli ve kıymetli abim Enes Can Doğan, değerli insan Batuhan Şengel, beni tanıyan dostlarım Ferhat Hasta Gediz çocuğu için Uygar Donay'dan bir parça armağan olsun. Öncelikle selamun aleyküm Murat abim. Ben Menemen'den Hüseyin Saldıray, aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Buradan benimle aynı kaderi yaşayan başta Sinan'da Rafet Kale, Berke Kerem'e selam olsun. Yakında görüşeceğiz Rafet abim, yapmışsın ama dayan bakayım Rafet Kale. Dileğimiz umutlu bir olduğundan beri ayrılıklara hiç yenik düşmedik. Biz dar ağacında olsak bile sevdiklerimizi, olan özlemimizi ve hasretimizi hiç unutmadık ve ihmal etmedik. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da. Murat Bey, ben Pınar Şahin A5 koğuşuna yatan Buse Nur Çevik radyo başına. Güzel kızım, hayat benim için seni kucağıma aldım ve gözlerinin içine baktığım andan itibaren anlamlı hale geldi. Her günüme anlam kattığın için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Ben Pınar Şahin A5 koğuşuna atan Buse Nur Çevik radyo başına. Canım kızım, bugün senin günün ve bu günü kutlamak benim için büyük bir mutluluk. Senin annen olmaktan her zaman gurur duydum. Sen benim hayatımın en büyük hediyesi ve mutluluğusun. İyi ki varsın kızım, iyi ki doğdun. Sayın Murat Bingöl, bu derlime Sevinçek'ten Dayan şarkısı armağan olsun. Ben Gülten Becerik oğulları, A5 koğuşuna yatan Buse Nur Çevik radyo başına. Herkes torun sevgisi bir başka derdi de inanmazdı. Ta ki yıllar önce bugün kokunu içime çekene kadar. Doğum günün kutlu olsun bir tanem, seni seviyorum, size de kolay gelsin Murat Bingöl. Ben Bülent Becerik oğulları, Buse Nur Çevik radyo başına. Biricik torunum, can tanem, doğduğun ilk gün daha dün gibi aklımda ve ailemize getirdiğin mutluluk hep daim oldu. Doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum. Öncelikle selamun aleyküm, ben Yeşilyurt'tan Mert Kılıç Aslan, aleyküm selam. Şakran T1 kurumunda bulunan abi kardeşlerim, öncelikle Aslan dostum Polatcan Aslan, abim Şahin Aslan, kardeşim Emirhan Akdeniz, amcam Şükrü Akdeniz, can kardeşim Berkecan Çalışkan, abim Fırat Korkmaz, dostum Yıldıray Bozda, Salih Bozda, Boran Yağmur dostum, Cesur Bayhan T3 kurumunda bulunan dayım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden dostum, Kerem Sayhan ve koğuştaki abi kardeşlere selam olsun. T3 kurumunda bulunan abim Efe Uğuz, yarım gelen bir mesajımız. Ben T1 B8 koğuşuna bulunan Berkecan Çalışkan, aynı kurumda bulundum dostum Polatcan Aslan, Emirhan Akdeniz, Şahin Aslan, Şükrü Akdeniz ve kardeşim Baran Yağmur, abim Fırat Korkmaz'a selam olsun. Ve koğuşuna kadar birliği yaptım abi kardeşlere de selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Şakran Kadın Kapalı B1 koğuşuna yatmakta olan can dostum Ebru Çağlar ve oda arkadaşı Yaprak Çarakırı'ya selam ve sevgilerle hayırlı akşamlar diliyorum. Yıldız Silbe'den Delikanlım şarkısı armağan ediyorum, çalarsan sevinirim Murat abim. Ben can dostu Umut Sevingel, aleyküm selam Umut kardeşim.
Şakran kabın kapalı cezaevi. John 5 koşunu atan annem Lütfiye Omurtak için uygardan eden ateş ediyor. Şarkısı çalar mısınız? Koğuş arkadaşları Melisa, Ayşe, Sibel, Nazlı'ya da gelsin. Elbet bir gün güzellerim. Atan her gün özgürlüğünüze biricik kızım Ali'ye. Selamünaleyküm, ben Yeşilyurt'tan Baran Akdeniz, aleyküm selam. Canım babam Şükrü Akdeniz ve abim Emirhan Akdeniz'e çok selamlar olsun. Ve abim Polatcan Aslan'a da selam olsun, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Eray Konaç, T2C1 koşuna bulunan dostum Burak Özkul ve T1 kurumunda bulunan abim Berkecan Çalışkan'a selam olsun. Şakran kadın cezaevinde yatan kardeşim Şima Coşkun, bacım seni çok özledim, inşallah bir sıkıntı yoktur. İyisindir, bizler çok iyiyiz, merak etme, seni unuttuğumuzu sanma sakın. Her daim kalbimizdesin, seni çok seviyorum, kendine çok dikkat et Asya Uras. Ben Kardelen Nilay, T1B9'da yatmakta olan Can Polat Özdemir kardeşim radyo başına. Aslan kardeşim, kaç gündür başımda olaylar vardı, sana mesaj atamadım, umarım iyisindir. Kaç gündür seni de haber yollayamıyorsun, aklım sende kaldı canım kardeşim. Önce Rabbime sonra kendine emanetsin Aslan kardeşime. Benim Murat abi, Can kardeşim, Aslan Polat'a, Ahmet Kaya'dan Karayaz'ı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran kadın kapalı cezaevinde yatmakta olan Nülüfer Berber, aleyküm selam kız kardeşim. Can dostların Nehir Seçkin, Rube Kanat, Hilal Kara Yiğit, Kardelen Özbek, Toprak Minga, hepimize hayırlı tahliyeler dileriz. Sizin altından tahtınız bile olsa bizim masamızda size tabure bile yok. Herkes kendi kalbiyle nafakalansın. Ben Nülüfer Berber, masamdaki tüm dostlarıma özgür günlerde dinleme dileğiyle krallığı tanımam şarkısı armağan olsun. T4B18'de yatan İbrahim Özdemir, gününüz kutlu olsun, seni seviyorum. Şakran T2A1'de yatan çam dibili Ati Taya, bugün 6. yılımız bitti, 7. seneye girdik. Daha nice ama nice senli senelerim olsun. Tek dileğim seninle yaşlanmak, seninle nefes almak. Seni çok seviyorum canım, seni seven karın selam. İki güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

kıyamam, sana kıyamam. İki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B14'ten galericiler, pırlantacılar, koşulan Sait Çelik, namıdar Kürt Bedo. Aleykümselam Sait kardeşim. Komşun adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Özsanık, mesul yardımcısı dayım Kenan Dilek Aslan, Sadullah Basat, dostum Sivaslı Osman Güneş, Çetin Çırpı, Samet Tural, abim Orcan Tekin yani Esiko, kardeşlerim Abdullah Yaz, Çetin, Arda Bahara, özgür günlerde görüşmek dileğiyle, hüküm giymiş hayallerin tel örgülü şafakları, zahmet kayadan başım berada, şarkısı benden tüm dostlarıma armağan olsun. Murat abim Şakran Cezaevi T1B14'te kalan biricik sevgilim Sait Çelik, kader herkesin alnına başka bir hikaye yazar. Bizimkine de sabrı ve sadakati nakşetmiş. Eyüpo'nun ömrüm şarkısı, ömrümün en zor ama en gururlu yanını sana armağan ediyorum. Kalbin hep ferah olsun, seni seviyorum sevgilim. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Nihat yani Sait Faik Öl.

Aleyküm selam Nihat kardeşim. Nihat'ın selamını aldım. Çapa Hakan kardeşim, Berkan Tatar, hepinizin selamını aldım kardeşlerim. Sizlere de sevgiler, selamlar. T3A20'deki tüm kardeş abilerim. Bu gece aslan yerim Tatar Berkan Batur ile bir söz bırakmak istiyorum. Kırık döktük ki hayallerimiz sonsuzluk. Bizim sevgimiz yalana yer yoktur. Bizde doğruluktur tek derdimiz. Hiç kimseden ne bir iyilik ne de merhamet bekleriz. Biz yıldızsız bir gökyüzü, kapkaranlık bir gece. Ayrıca abim senden Murat Şampınar'dan Vursunlar Beni şarkısını çalarsan sevinirim. Kardeşim Çapa Hakan Ecerele, aslan yerim Tatar Berkan Bağatur'a da selamlar. Sait Faik Ölçen. Sayfamızı bir yeni diyelim. Murat abim, ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen abi senin aracının. Öncelikle abim Mete Beydili, kardeşlerim, dostlarım Çapa Hakan Ecerer, Cikcik, Erhan Durak, Aytaş Ceviz Kıran, Bedo Ceviz Kıran, Ersin Satır, Ömer Kütükçü, Ramazan Göze, Sebo Ecerer, Ümit Ecerer, Yusuf Demir, Caner Balık, Utkan Dede. Ayrıca aslan yerim Tatar Berkan Bağatur'a çok selamlarımı göndermek ve onlar için aslan yerim Tatar Berkan Bağatur'a da Muçi'den Bisküt'üyüz, aynen. İjam Muçi'den yanlışlık var. Aynen, kötü şarkısını çalarsan sevinirim. Sait Faik Ölçen. Selamünaleyküm Murat Bingöl abi. Ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen. Farklı kurum ve koğuşlarda yatan dost kardeşlerim Gürkan Ecerel, Yusuf Emir Tutak, Ensar Kahyoğlu yani Şekil, Ceyhun Öcal, Yavuz Bal, Hasan Öz Sarman, Ferdi Sezer, Baran Margi, Ersan Demir, Serkan Dede, Efe Uz, Besim Boyu Kısalar, Levent Atan, Namıder, Adalet Yok, Hüseyin Kantoviç, Serdar Oğuz, Eyüp Öztanı, Köylü Murat Akta, daha sayamadım tüm dost ve kardeşlerime selamlarımı göndermek istiyorum. Ayrıca sana da çok geçmiş olsun Murat abim, Sait Faik Ölçen. Sağ olasın Sait'im, selamını aldım. Allah razı olsun. Aleyküm selam. Sağ olasın kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A20 Koç'tan Çapa Hakan Ecerer. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Zaman herkesi değiştirmez, sadece kimsenin gerçek yüzünü sonsuza kadar saklayacağını gösterir. Maskeler düşer, bahaneler tükenir, sözlerin yerini davranışlar alır. Sen hiçbir şey yapmazsan bile gerçek kendi yolunu bulur. Bu yüzden bazı insanları açıklamaya değil, izlemeye bırakmak gerekir. Çapa Hakan Ecerer. Murat abi, ben T3A20 Koç'tan Çapa Hakan Ecerer. Bir gün bazı insanlara neden bu kadar değer verdiğini değil, kendini neden bu kadar az gördüğünü sorgularsın. İşte o gün büyümeye başlamışsındır. Çünkü insanın kendine verdiği değer değişince kimlerin hayatına kalacağı da değişir. Sonra kaybettiklerin değil, kendine yeniden kazandırdıkların önemli olur. Çapa Hakan Ecerer. Murat abicim nasılsın? Ben Evin Satır. Sağ ol kardeşim benim. T3A20 Koğuş'tan bulunan bir tanem Ersin Satır'ım. Rica etsem radyo başına. Aklıma düştü gözlerin, sevdiğim. Boynumu büktüm, ağladım. Elveda dediğin yerin yanına çöktüm, ağladım. Anılar gezdi kanımda. Seni aradım yanımda tesbih gibi. Her anında hasreti çektim, ağladım. Bitsin artık bu özlem, ayrılık ne yaman şeymiş. Her seven boyun eğmiş, gülüşü ömre bedelim, canım sevdiğim her şeyim. Seni çok seviyorum, sana da kolay gelsin Murat abicim. Evin Satır, sağ ol kardeşim benim. Hemen sistemimizi şöyle bir yenileyelim sayfamızı. Bir koğuşu Ebru ablam, iki gözüm seni çok özledik, sesine hasret kaldık, seni çok merak ediyoruz, biz çok iyiyiz, sen de iyi ol, seni çok seviyoruz. Ben Bahriye Günay ve Ayzer Akbayırlı. Murat abi, gece bizden bir söz, cesareti olmayan hep bir bahanesi olur. Murat abi, Gökhan Namdan, yar gözlerin ağlar gibi çalar mısın? Ayzer Akbayırlı'dan kalbine gelsin bu şarkı. C5'te yatmakta olan Bünyamin'im, hayatım, aramadığın önemli bir şey mi var, özür dilerim, telefon çekmemiş, erken okunursa mesajlar ara beni, olur mu? Bugün olmazsa bile yarın ara mutlaka. Selamünaleyküm Murat abi, ben Merdo. Aleykümselam Merdo kardeşim. İki nolda yatmakta olan aslan abim Aydın, bıçakçı Şerif, subaşı Saadettin, bıçakçı Yusuf, Ahmet, Kerem, Gülçin, Eyüp, Ser. Dört nolda yatan abilerim Abdullah, Nurdan, Şerif Çağrı'dan, Hakan Vural, hepinize selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Merdo. Murat abi, isteğim var İbrahim Polat'er, Mecburi İstikametler şarkı armağan olsun. Sayfamızı bir kez daha yenileyelim.
Murat abi 2010'da yatan Aslan abim Aydın. Bıçakçı saadetim. Bıçakçı sizi çok seviyorum Aslan abilerim. Rabbim yardımcınız olsun. Sizleri seven kardeşiniz Merdo Ahmet Kaya'dan. Yaşamadın sen.

şarkısı abilerime armağan olsun. T1B14 Fuat Afindi. Ömrünü elimden çalmış, uzak olsam da özlüyorum, yakın olsam da doymuyorum uygarlığa neden. Bir delinin delisiyim, benden sana gelsin. Şakranda yatan abilerim, kardeşlerim, başta Aslan abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı olmak üzere El Çapo, Şerif Subaşı, Şerif Çağrı'dan Yusuf, Ahmet, Kerem, Gülçin, İki Gözüm Aslan kardeşim Kerem, Eyüp sen hepiniz aslan gibisiniz. Rabbim yar yardımcınız olsun, özgür günlerde görüşmek üzere. Murat abi, T3'te yatan kardeşim Yusuf, Gülçin inşallah yarın aramızdasın aslan kardeşim. Kerem sen Arap çık gel artık, sizi seven kardeşiniz Merdo. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Gediz'den Barış Elmacı, İkinoğlu'da yatan dostum Aydın Bıçakçı ve beraberinde Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Şerif Çağrı'dan Apo Nur'dan, Eyüp sen, Kerem sen, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin olmak üzere tüm dostlara selam olsun. Rabbim sizinle olsun, özgür yarınlarda görüşmek dileğimle. Ben C6 koğuşundan Gülay İlhan, yakışıklı kocam Özal İlhan radyo başına. Bugün sesini duymak çok iyi geldi bana. Çadraşamın, seni sözcükler ölümsüz kılansın. Sen hayatım, sen hayatın, sen umudun, sen aşkın adısın. Şimdi içimde çoğalttığım sevdamı sesimle haykırıyorum, herkes duysun diye. Hiç kimse sevdama yakışmadı, senin kadar sevdam da kimseyi böyle yaşatmadı. Murat abi, dünyam adam için Özal İlhan'a, Uygar Doğanay'dan ana öyle zor ki şarkısını çalar mısın? İyi akşamlar sevdiğim. T4'te yatan sevgilim Hakan Vural, seni çok seviyorum, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle, öpüyorum seni, Allah'a emanet ol. Ben C6 koğuşundan Bornovalı Azime Nur Elbir, B4'te kalan derlim Esen Keskin radyo başına. Beni merak etme, topraklarla beraberim, tek eksiğim sensin elbet. Bir gün yanımda bulunan değerli dostlarım Toprak, Zozan, Martı ve Demet ablamıza da selam olsun. Bence altı koşulan Gülay İlhan, canımda can olan kıymetlilerim Kıvırcım, Yağmur, Zozan, bizim tatlı belamız Karabiberim, Serenay, Yılmaz, Azime Nur Erbi, Demet İzdancı, Gece Bizden Bir Söz Murat abi. İhanetin nedeni değil, bedeli olur, asilden bedeli var şarkısını çalar mısın? Bizi tanıyan herkese şarkımız armağan olsun. Şakranda yatan Seçkin Ok, kadın kapalıda yatan Selma Ok, aşkım ben çıktım, sevkim şakrana çıktı, ben şu an şakrandayım, kurumlar arası telefon yap, bekliyorum telefonunu. Seni seven kocan Seçkin Ok, Ferdi Tayfur'dan Hatıran Yeter şarkısı Selma Ok'a armağan olsun. Ben B1'den Gülçin Cebeci, derlerim Zeynep Sak, Asena Üner, Geceyi Cebeci'nin bir sözüyle veda ediyoruz. Heybetli görüntülerinin altında adam gibi adamlar çıksın diye bekledik, oysa Zerrin Özer'den Git Cehennemin Dibine Kadar şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben A5'ten Diyarbakırlı Şiko, derlim Çimentepe'li Ayşegül radyo başına. Dünya hepsi karşımda, sen yanımda ol dedin ya. Ben bu yalan dünyada bir tek seni gerçeklemişim. Evet, seni gerçeklemişim. Seni sevmenin hükmü idam olsa bile yine seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Canımın canı olan Ayşegül'e, Sinan Kartal'dan Gönlümün Sultanı şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Çimen Tepeli Ayşegül, derlim Diyarbakırlı Şiko. Bizim için kıymetli olan küçük kardeşimiz, prensesimiz Buhsenur Çevik'in doğum günü. Onun doğum gününü enişten dileklerimizle kutlar. Yeni yaşın ona özgürlük getirmesini diliyoruz. Kardeşimiz için Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Barış Elmacı, İkinoğlu'da yatmakta olan aslan dostum Aydın Bıçakçı, beraberinde Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Şerif Çağrı'dan El Çapo, Ulaş Atçı, Aydın Zorba, Mustafa Güneş, Kerem sen, Eyüp sen, Şerif Subaşı, Vanlı Fero ismini geçirdim, tüm abi kardeşlerime selam olsun. Rabbim sizlerle olsun. Allah'a emanet olun. Şapkan kapalı cezaevinde yatan Mert Özdemir'e, canım kardeşim, bil ki dışarıda seni düşünen, seni bekleyen ve güzel günlerin geleceğine inanan bir ailen var. Ne yaşarsan yaşa, hiçbir zaman yalnız olmadığını unutma. Bu günlerde gelecek, yine yan yana geleceğiz. Seni çok seviyorum. Başın dik olsun. Başta sen olmak üzere tüm koğuş arkadaşlarına sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum.

Hedya Özdemir, bu şarkı da sana gelsin, Merdo Merdo türküsü. Murat abi ben Yaren Aslan, Şakran T1A4 koşunu olan Mete Gökçe radyo başına. Canımın içi nasılsın? Beni soracak olursan bizim için ayakta durmak zorundayım. Merak etme, seni orada bırakmayacağım, seni oradan alacağım, seni çok seviyorum. Kendini üzme, ben de Tuğbiş de yanındayız, kıyafetlerini göndereceğiz yarın. Telefon evranı da yollayacağız, ikimiz de yapacağız. Evra, Allah'a emanet ol. Ben A9 koğuşundan Mehmet Nurullah'tan namı der Haciko. Buradan T1 B10 koğuşuna atan canlarım Ufuk Soylu ve Sedat Ekinci radyo başına. Nasılsınız dostlarım, iyi misiniz? Oraya bizim için çok değerli olan mahalle çocuğumuz Osman Duman geldi. İlgilenirseniz sevinirim. Siz de kendinize çok çok iyi bakın. Çok çok dikkat edin. Balıkuyulu Haciko. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben bir Nolu'dan Cenk İlk Kutlu, ben koşundan Ufuk Soylu can dostum. Oraya bir kardeşiniz Osman Duman geldi. Say çıkarsanız sevinirim. Size emanet, sizi seven dostunuz Cem Kılıç Kutlu. Ben Evrim Duman, B10'da yatan eşim Osman Duman. Geldim göremedim, seni çok seviyorum, aslan gibisin. Bu günlerimiz geçecek, en güzel günler bizi bekliyor. Kızların seni çok seviyorum, iyi ki varsın, kendine iyi bak. Seni seven eşin Evrim Duman. Ben Ersin Birlik, Şakran B10'da damadım Osman Duman. Şakran'da yatan oğlum Çınar Birlik, yeğenim Ekrem Birlik, kardeşlerim abim Mevlüt Birlik, Muhammed Ali Devrimcan Birlik, Cihat Duman, gözlerinizden öpüyorum. Bu günler geçecek, siz hiç merak etmeyin, her şey çok güzel olacak. Evimiz yan yana olacağız, az kaldı benim cezam. Ben her zaman yanınızdayım, kendinize iyi bakın, gözlerinizden öpüyorum. Şakran'da yatmakta olan Pelin'den Engin Avşar ve Meke Avşar'a Enver Yılmaz'dan Bulan Getirsin şarkısını çalar mısınız? Canım kocam seni çok seviyorum, ara beni, sesini özledim, burnunu yedi. Her zerresini ezbere bildim, mis kokulu paşam, ara beni aşkım. Ve abim seni çok seviyorum, çok özledim, en kısa zamanda yanımızda olun inşallah, melekler kalbinizden öpsün. Ben Şakran T4'te yatmakta olan babam Kerem Gezer için yazıyorum. Babacığım seni ne kadar özlediğimi anlatmaya bazen kelimeler yetmiyor. Sen benim sadece babam değil, en yakın arkadaşım, sırdaşım, her şeyim. Anlatabildiğim dostumsun, seninle konuşmayı, sesini duymayı, beraber gülmeyi, en ufak şeyleri bile sana anlatmayı o kadar çok özledim ki bazen bir şey oluyor içimden, hemen bunu babama anlatmalıyım diyorum. Sonra bir an durup seni ne kadar özlediğimi fark ediyorum. Yarım gelen bir mesaj Kerem kardeş. Ben Ersin Birlik, B10'da yatan damadım Osman Duman. Hayat bazen insanı hiç istemediği sınavlardan geçiriyor. Şimdi aramızda mesafeler, kapılar ve zor günler olsa da bil ki sen yalnız değilsin. Bu günler elbet geçecek. Her gecenin bir sabah, her bekleyişin bir kavuşması vardır. Önemli olan bu zor zamanlarda umudunu kaybetmemek ve güzel günlere olan inancı korumak. Sen bizim için sadece damat değil, ailemizin parçasısın. Gözlerinden öpüyorum, seni seven baban Ersin Birlik. Efe Uz, iki gözüm, bugün sana haber gönderdim, mektup attım, cevabını bekliyorum. Kurban oldum önce Rabbime, sonra kendine emanetsin, seni seviyorum Zuzum. Ben T3'te yatan Ekrem Birlik, T1B10'da yatan kardeşim Osman Duvan. Kafana bir şey takma, en kısa zamanda hepimiz yan yana olacağız. Yasa da var, kafana hiçbir şey takma. Çınar'ın çok selamı var, kendine iyi bak. Kafana da bir şey takma, kaldığı yerden tekrar devam edeceğiz. Sen bizim canımızsın, can kardeşim, seni seven Ekrem Birlik ve Çınar Birlik. Ben Çiventepe'den Saadet Taşdemir, Şakran Kadın'da yatan Kevser Asi, Figen Asi canları nasılsınız? Bizi sıkıntı yapmayın, çocuklarınızı düşünmeyin, bir sıkıntıları yok ama ben çok sıkıldım, çok bunaldım, bir an önce gelip. Size ihtiyacım var, Allah'a emanet olun, sizi çok seviyorum. Hüseyin Kağıt'tan Kader de Gülecekmiş Ne Zaman şarkısını çalarsanız sevinirim. Ben Tuncay Çevik, A5 koğuşuna atan Buşenur Çevik radyo başına. Yüzündeki o masum gülümsemelere her zaman hayatıma renk kattın güzel kızım. Her zaman ve her şeye rağmen gülümsemeni diliyorum. Doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum. Ben Çimentepe'den Yasemin Asi, Şakran T1'de yatan Yusuf Asi dostum. Yusuf sıkıntı yok, çocukların da selamları var. Hepsi iler, merak etme, ömrüm ömrüm, kendine iyi bak, seni öpüyorum. Koğuşa selam söyle, Dilber Aydan Ellerini şarkısı çalarsanız sevinirim. Hemen şunu da çalalım.

Ben Zalim'in kızı Şakran Tebira 20'de olan Mert Toprak radyo başına. Ben iyiyim, sen iyi oldukça sesine kurban oldum. Her şey güzel olacak, sığındığım her yer adınla anılır. Seni çok seviyorum Sinan Kartal, çok seviyorum. Derdime armağan olsun. Murat abi, ben Şakran Kadın Kapalı, B7 Koğuş'tan Kardelen Özbek Namıdar Kürt kızı. Öncelikle manevi ablalarım Tülay Çakmak, Funda Baltacer ve can dostum olan Rude Kanat, Yağmur Yılmaz, ayrıca B10'da yatmakta olan Semra Şimşek'e selam olsun. Vefa bilmeyene ayıracak zamanımız yok, kıymet bilmeyene verilecek selamımız da yok. Murat abi, ismini saydım dostlar için ve ablalarım için Ahmet Kaya'dan Beni Bul Anne şarkısı armağan olsun. T1B10'da yatan aslan oğlum Osman Duman ve Cihat Duman, bu da gelir geçer, merak etmeyin, anneniz her zaman arkanızda. Ben aslanlarımda kusur aramam, sizi seven anneniz Sevdiye Duman. Aslan oğullarım, iyi ki varsınız. Canımın içi her şeyim, sen benim en kıymetlimsin, seni çok seviyorum. Sen bana kızsan da, bağırsan da, çağırsan da ben seni hep bekleyeceğim ve de hep seveceğim. Dört yapraklı yoncam, seni çok seviyorum. Murat abi, okursan çok seviyorum. Estağfurullah kardeşim, tabii ki okumakla mükemmeliz. T1'de yatan kardeşlerim Osman Duman ve Cihat Duman, canım kardeşlerim, kafanıza bir şey takmayın. Bugünler geçecek. Allah büyüktür. Her şey eskiye dönecek. Hiçbir şey böyle kalmayacak. Ben her zaman yanınızdayım. Baran, Yavuz, Selim, Yavuz yeğenlerim selamları var. Hiç kimseyi merak etme. Seni evdeymiş gibi düşün. T3'de yatan kardeşlerim Çınar, Birlik, Ekrem, Birlik, gözlerinizden öpüyorum. Sizi seven kardeşiniz Mehmet Duman. İki güzel şarkı sonrasında yavaş yavaş son mesajlarımızı paylaşıp bugününü de inşallah noktalayacağız. İki güzel şarkı sonrası.

0: geç.
1: Kaldığımız yerden devam SMS mesajdan artık sonuna doğru yaklaştık ama hepsini okuyalım. İyi akşamlar Murat abi. T4 B5 koğuşuna yatmakta olan Cengom'a Cenk Suna. Senin aracınla seslenmek istiyorum. Cengom, ay ışığın seni bekliyor. Artık rutini yapmalısın. Seni çok seviyorum. Her şey gönlünce olsun. Abi bize ayrılık ölümden zormuş. Şarkısını çalarsan mutlu olurum. C12'den Serpil alınca can yoldaşım her şeyim. Yanında olduğum sürece yaşamayı da severim, yaşlanmayı da. Çünkü sen benim her şeyimsin. İyi ki varsın. Canıma Müslüm Gürses'ten ibadet bütün kader mahkumlarına da gelsin. Vanımen Emen'le namı der Murat Eriş. Kadın kapalı yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm bizi sakın merak etme. Biziz. Yarın sabah görüşe geleceğim. Haberin olsun. Bebeğim Ezel ablama da Damla kardeşime de selam olsun. Seni seven namı der Murat. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun. Bebeğim. Vanımen Emen'le namı der Murat Eriş. Kadın kapalı yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm Memo'nun sana çok selamları var. Abimin de Ezel ablama çok çok selamları var. Mektubu bekliyor. Görüşe yazdıracakmış abim. Görüşe yazdıracakmış abimi Ezel ablam. Gecen güzel olsun. Allah'a emanet olun. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun bebeğim hanım ağam. Selam Murat abi. Ben Sibel Güney. T2'de yatmakta olan değerlim Yusuf Güney radyo başına. Seni sevmek sadece bir duygu değil. Benim için bir yaşam gayesi. Sabahları uyanma sebebi. Geceleri gördüm. En güzel rüyam sensin. İyi ki hayatındasın. İyi ki kalbimin sahibisin. Sonsuza dek seninle olmak istiyorum. Kocacığım seni çok seviyorum. Kurban olduğum adam. Aleyküm selam Sibel kardeşim. Selamlar aleyküm Aykut. Ben aleyküm selam Aykut kardeşim. Kadın kapalı yatan kalbimin sahibim Melis'ime sevgilim. Nasılsın iyisindir umarım. Telefonlar çalışmıyor sanırım. Çok merak ettim. Beni merak etme iyiyim. Ali adayım yarın görüşmek üzere. Çok ama çok seviliyorsun. Sensiz geçen her gün kayıp olan bir gün olarak yaşansa da kayıp günlerin seninle birlikte olacağımız günler yaklaştığı için seni sensiz sevmeye de çok sevdim. Hatunum Melis'im Allah'a emanet ol. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale canıma can olan kadın Mine Ekitmen seni güneşim seçtim senin için bin yıldızdan vazgeçtim seni çok seviyorum iyi geceler. Ben Ayşe Baran canım abim T1B10'da yatan koca yürekli abim benim aramıza duvarlar girmiş olabilir ama sen aslan gibisin her zaman her koşulda yanındayız sen yeter ki umudunu kaybetme biz buradayız canım kardeşlerim Çınar Birlik Ömer Şahin hepimiz çok seviyoruz. Her zaman yanımızda gibisiniz. Gölgeniz yeter. Sizi seven kardeşiniz Ayşe Baran. Canım abim T1B10'da yatan Osman Duman abim. Gölgen yeter. Aklım burada kalmasın. Sen aslan gibisin. Her zaman yanımızda gibisin. Seni çok seviyoruz. Sen yeter ki umudunu kaybetme. Biz burada seni bekliyoruz. Bir gün özgürlüğüne kavuşacaksın. Ayşe Baran. Hemen sayfamı yenileyim. SMS'teki son mesajlarımızı da paylaşalım. Ondan sonra müsaade isteyelim kardeşlerimizle. Ben hemen A15'ten Rafet Kale canıma can olan kadın Mine Kitmen seni güneşim seçtim. Senin için bin yıldızdan vazgeçtim. Seni çok seviyorum. İyi geceler. Selamünaleyküm Murat abi. T3 Aslan kardeşim Yiğit Uzunay'a buradan selamlarımı iletiyorum. Seni seviyorum aslan dostum. Arabım Allah'a emanet ol. Aleyküm selam kardeşim benim. İzmir 2 Noğlu. F tipinde yatan aslan kardeşim Mustafa Karavik. Döndük evdeyiz. Herkesin çok selamı var. Seni çok seviyoruz. Fındığın da selamları var. Allah'a emanetsin. Selamünaleyküm Can abi Murat.

Ben T3 A20 Koğuş'tan Berkan. Batur aleykümselam Berkan kardeşim. Sağ ol Tatarım. Benimle aynı ortamı paylaşan abi dostlarım. Mete Bey Dilli, Sait Faik Ölçen Çapa, Hakan Ecerel dostum, Caner Balık. Bazen acıdır yaşadıklarım. Bazen her güne savaşmak için kalkarım. Yaşamak bir umuttur hesabı diye yaşarım. Bizim de bir çizgimiz var. Onu geçen herkesle savaşırım. Allah'tan başka ilah, yüreğimden başka silah tanımam. Enver Yılmaz'dan kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Canımdan çok sevip saydım Can abi Murat. Ben Tatar Berkan Batur, sağ olasın Tatarım. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Caner Balık, aleyküm selam Caner kardeşim. Ben

Aksa, Tatar Berkan Bağturan, Menemen A25 koğuşuna atan Bağtur Karadaş'a armağan olsun sizleri seven kardeşiniz Caner Balık. Ben Bayraklı'dan Özlem Özalp, John 4'te yatan kız kardeşim Ezel Özalp radyo başına. Ablam senin dava Poyraz ile değil dedi. Senin davan Poyraz ile değil dedi. Zorla getirilme çıkmış, haberin olsun. Ayın 9'unda, haberin olsun. Babaanneye ceza yok, dede zorla kollukla gelecek mahkemeye. Murat abi selamlar. T3B17 yatan eşim Arda Derli'ye sesleniyorum. Onu çok seviyorum. Yarın yanındayım aşkım. Yıldız Silve bir benim ol şarkısı armağan olsun. Murat abi selamlar. T3B17 yatan eşim Arda Derli'ye Cengiz İmren. Özür dilerim, çalar mısın Arda'ya armağan olsun. Aleyküm selam kız kardeşim. Sayfamızı bir daha yenileyelim. Varsa paylaşalım. Sonrasında müsaade isteyeceğiz. Aman sayfamızı. Evet, son bu mesajları da paylaşalım. Ben Şakran Kadın Kapalı, B10 koğuşundan tarihi olan Melisa Sönmez, güzellerim, canlarım, Beyza Özkan, Fatma Çelik, Şima Coşkun, Özlem Yüksekdar, Rukiye Prenses, Sinem Güngör, Saraç Aleyna Akyol, ben çıktım ama aklım sizde kaldı. İnşallah iyisinizdir, dualarımdasınız, bugünler geçecek, seviyorsunuz, hepiniz çok güçlüsünüz. Yakında güzel günler var, Allah'ım yanınızda olsun. Ben Evrim Duman, T1B10'da olan eşim Osman Duman, kurban oldum. Seni çok seviyorum. Beni merak etme, aklımdan çıkmıyorsun. Canım çok yanır ama iyi olacak her şey, buna inan. Bir ayak açığa çıkacağım diyor. Tuğrul abiyi gördüm bugün. Şakran'da konuştum, o da bakacak. Biz seni orada bırakmayız. Canın sağ olsun. Her şey için canım sağ olsun diyecek bir şey yok. Seni çok seviyorum. Afşin şimdi uyudu ömrüm. Annenler hep yanımda, aklın hiçbir şeyde kalmasın, kurban olurum sana. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak, bizim için iyi bak. Yarım gelen mesajımız. Ben Şakran, B10 koğuşundan tahli olan Melisa Sönmez. B10 koğuşundaki inciler, pırlantalar, Beyza Özkan, Fatma Çelik, Şima Coşkun, Rukiye Prenses, Sinem Saraç, Aleyna Akyol, Özlem Yüksek'te Allah sevdiklerini sınarmış. Yeryüzünün en güzel incilerisiniz, dualarım sizinle. Gecenin ışığı size baksın, en güzel dualarım kabul olsun. Özgürlük sizinle olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T2'de yatan Aslan abim Aydın Bıçakçı, canım kardeşim Şerif Subaşı, Allah'ın izniyle bu görüşünüze geleceğim. Sizi seven kardeşiniz Merdo Ahmet Kaya'dan Korkarım şarkısı sizlere gelsin. Allah'a emanet olun. Bir daha yenileyim, kimsenin hakkı üstümüzde kalmasın. Varsa paylaşalım, sonrasında müsaade isterim. Evet, Merdo kardeşimin mesajı da bugünlük de bu kadar. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Bu vaktin tüm güzeli sizlerle olsun. Hayırlı, huzurlu, güzel geceniz olsun inşallah. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Cezaevlerinde abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Yarın yine aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Hazır adak dayanmazdım aşkım. Cepten yedik ve senden bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanın koynuna.

Hani bir şarkı vardı ya, saçlarına aklar düşmüş bereyiz, yaşananlar rüya düşmüş bereyiz. Şimdi okuyacağım eser, bu Reis şarkısının yazarı, değerli sanatçı abim Ahmet Yılmaz için yazılmış ve ithaf edilmiş bir eserdir. Hadi bakalım.